geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz reform planları için geniş bir uzlaşma çağrısında bulundu. Bad Zaro'daki ekonomi forumunda konuşan başbakan, toplumda güvenin yeniden kazanılması gerektiğini ve vatandaşlardan tüm kesimlere yapıcı katılım çağrısında bulundu. Merz, karamsarlığa gerek olmadığını ve sorunların birlikte çözülebileceğini vurguladı. Başbakan, reform sürecinde tüm kesimlerin yapıcı şekilde sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. Siyasi aktörler arasında işbirliği çağrısı yapan Merz, ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.
2: Es gibt berechtigte Enttäuschung über verschleppte Entscheidungen auf vielen Ebenen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir besser werden, dass wir Vertrauen zurückgewinnen und dass wir zeigen, dass es geht. Ich weiß das und ich weiß um die Größe dieser Dimension und dieser Aufgabe. Aber meine Damen und Herren, ich will dafür keinen Vertrauensvorschuss haben. Aber ich will sehr wohl die Bereitschaft aller Bürgerinnen und Bürger in Anspruch nehmen, daran konstruktiv mitzuarbeiten.
1: Ülkede sorunlar bulunduğunu kabul eden Merz, karamsarlığa kapılmanın doğru olmadığını söyledi, sorunların çözülebilir olduğuna inandığını ifade etti.
2: Es gibt auch keinen Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei über die Zukunft unseres Landes. Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns. In Ostdeutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in Europa.
1: Merz planlanan reformların parti siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini belirtti. Büyük bir sıçrama beklentisi yerine adım adım ilerleme gerektiğini dile getirdi. Amaçlarının sorunları birlikte çözmek olduğunu vurguladı.
2: Wenn wir jetzt gemeinsam daran arbeiten statt gegeneinander zu arbeiten. Und das heißt, dass wir auch die parteipolitischen Spielchen hinter uns lassen müssen und genauso das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben. Wir haben neu zu beweisen, dass unsere demokratischen Institutionen in der Lage sind, langfristige, tragfähige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden und sie dann auch in einem vernünftigen Tempo umzusetzen.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Merz, ülkede planlanan reformlarla ilgili yaptığı paylaşımlarında geniş bir siyasi ve toplumsal uzlaşma çağrısında bulundu. Brandenburg eyaletindeki Bad Zaro bölgesinde düzenlenen Doğu Almanya Ekonomi Forumunda konuşan Merz, hükümetin büyük bir görevle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda Almanya'nın yeniden sorunlarını çözebilen bir ülke olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Guten Morgen, merhabalar bütün dinleyenlerimize, sevgiler, selamlar, hoş geldiniz, güzel sabahlar diliyoruz günlerden Cuma, haftanın son iş gününün sabahından merhabalar, sesimiz ulaştı her yere, günaydın, 5 Haziran tarihini yazıyoruz efendim, saat 6 itibariyle Çay Şekeri programında beraberiz, öncesinde de gündemde öne çıkan konularla özellikle gündeme bakacağız, ısınma turlarımızla birlikte olacağız. Güzel şarkılarla da yeni güne beraber başlayacağız. Bize ulaşabilirsiniz 0 30 217 970 71. Mutlu sabahlar.

günaydın. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz yeni güne, yeni sabaha. Merhabalar. Almanya'da yapılan yeni ARD Deutschland trend konuşuluyor. Bu araştırmada, ankette insanlara hafta sonu seçim olursa hangi partiye oy verirdiniz sorusu yöneltildiğine ve insanların %27'si AfD'yi birinci parti olarak gösteriyor. %26 ile CDU ikinci, Yeşiller Partisi %15 ile üçüncü, SPD %14 ile görünüyor kıymetli dinleyenler. Ve insanlara sormuşlar Almanya'da en çok seni ne endişelendiriyor diye. Son yıllarda genelde göç cevabı hep gelirdi. İnsanlar ekonomik durum demiş. Ekonomik durumdan insanlar endişeli, memnun değil. Ve hangi siyasetçiyi seviyorsunuz, hangi siyasetçiyi beğeniyorsunuz sorusuna insanların %56'sı SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius demiş. Mevcut Başbakan Merz 11. sırada bu listede, çok gerilerde ve sadece insanların %16'sından beğeni almış. Mutlu, güzel sabahlar. Metropol FM'desiniz. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam devam devam Metropol FM'desiniz. Guten Morgen tüm dinleyenlerimize. Almanya'da geçen yıl rekor sayıda kişi vatandaşlığa kabul edilmiş. Vatandaşlık başvurusu artmış. Bu son verilere göre 332 binden fazla yabancı uyruklu kişi Alman vatandaşlığına geçmiş 2025 yılında. Bu sayı bir önceki yıla göre %14 artmış. Vatandaşlığa geçişlerde böylece üst üste 5. yılda artış kaydedildi. AfD ve CDU özellikle Alman vatandaşlığının kolay verildiğini iddia ediyor. Bunun bu kadar kolay olmaması gerektiğini savunuyorlar. Alman pasaportu alanlar arasında ilk sırada hep uzun yıllar Türkiye kökenler varken artık Suriyeliler birinci sırada yer alıyor. Suriyelileri Türk kökenli insanlar ve Rus vatandaşları takip ediyor. Guten Morgen herkese merhabalar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Metropol FM frekanslarındasınız. Herkese keyifli sabahlar, güzel sabahlar, en güzel şarkıları gönderiyoruz efendim sizlere. Neler konuşuluyor başka gündemde, ona bakalım. Tabii ki Dünya Futbol Şampiyonası heyecanı başlayacak ve turnuva öncesi de tabii ki hepimiz büyük bir merakla, sabırsızlıkla maçların, turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Türkiye Milli Futbol Takımı da Amerika'da turnuva öncesi artık son hazırlık maçını yapıyor. Venezuela ile bir hazırlık maçı olacak Türkiye'nin. Bu maçta cumartesine pazara bağlayan gece, tam gece yarısında Almanya saatiyle tam 0'da başlayacak. Geç saatte başlıyor Almanya saatiyle ama ertesi günde pazar. Onu da yine belirtmiş olalım. Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri ile bir hazırlık maçı oynayacak. O ne zaman? Amerika biliyorsunuz Türkiye'nin rakibi. Ona da biraz sonra bakacağız. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Dünya Futbol Şampiyonası öncesi hazırlıklar devam ederken Türkiye'nin de rakibi olan ev sahibi takımlardan biri Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya bir hazırlık maçı yapacak. Biraz önce söyledim ve bu maç ne zaman? Bu maç cumartesi, yani yarın saat 20.30 itibariyle bu maçı spor severler takip edebilecekler. Maçın yayını ise saat 20.30 itibariyle RTL ekranlarında olacak. Duyurmuş olalım, Türkiye'nin maçı da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor. Onu söyleyelim, Türkiye'de Venezuela ile biraz önce belirttiğimiz gibi hazırlık maçında cumartesini pazarıya bağlayan gece saat 00'da karşı karşıya gelecek.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Günaydın bütün Metropol FM dinleyenlerine, bütün Almanya'ya, bütün dünyaya, bütün yayın bölgelerimize, hem UKV'den hem de DAB'den bizi dinleyen bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler. Guten Morgen. Metropol FM'de sabahların en şekeri tek şekeri, çay şekeri programımızın işte startını verdik. Günlerden Cuma, haftanın son iş gününün sabahında sizlerleyiz. Saat 10'a kadar birbirinden güzel şarkılar, enteresan konular, gündem konuları ve bunun dışında tabii ki birbirinden keyifli parçalar, şarkılar ve hoş sohbetimiz. Siz de birliklerimize dahil olun. Bunun için 030-217-970-71. Bugün hava biraz daha yağmurlu, onu da söyleyelim. Tüm yayın bölgelerimizde yağmur bekleniyor. Sıcaklık 20 ile 22 derece aralığında olacak. Yanınıza bir şemsiye almada fayda var. Onu da söyleyeyim, daha belki yola çıkmamışsınızdır, aklınızda bulunsun. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Noch bis Montag beim Mediamarkt und Saturn. 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Wie auf den Bauknecht Geschirrspüler mit Besteckschublade und Energieeffizienz A. Für nur noch 444,54 Euro. Für alle Mitglieder. Jetzt registrieren. Nur beim Mediamarkt und Saturn.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes, Ege Türk.

Guten Morgen, günaydın, devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'desiniz. Çay Şekere programında ısınma turlarımız sürüyor. Gündemde neler var? Tabii ki Dünya Futbol Şampiyonası heyecanı var. Son durum ne takımlarda? Hem Almanya'da hem de Türkiye'de tabii ki. Ona biraz sonra hep birlikte bakacağız. Radyolarınızda en güzel şarkıları göndermeye de devam ediyoruz. Ben Serdar, radyolarına yeni ses verenler. Sizler de hoş geldiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bingü, Ümit Sayın, ya sen gidip de günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Güzel bir sabahınız olsun günlerden cuma. Haftanın son iş gününü getirdik. İşleri bitiriyoruz. Hafta sonu geliyor. Az kaldı. Sabırlar çalışmakta olanlara. Kolaylıklar, hayırlı işler diliyoruz. Neler konuşuluyor Almanya'da? Kassenbonpflicht, yani fiş zorunluluğu. Konumuz bu. Almanya'da işletmelerden bir ürün aldığınızda fiş vermek zorundalar size. Bunu pek yapan yok ama fiş verilme zorunluluğu diye bir şey var. Ve Almanya'da şimdi Lars Klingbeil, SPD eş genel başkanlarından Lars Klingbeil, aynı zamanda ekonomi bakanı, bu bonpflicht zorunluluğunu gevşetmek istiyor imiş kıymetli dinleyenler. Bununla ilgili bir yasa tasarısı hazırlıyormuş. İlk önce 30 euro altındaki alışverişlerde kağıt fiş verme zorunluluğu kaldırılmak isteniyor. Bu güzel. Daha sonra sistem tamamen dijital fişe geçecek imiş. Değerli dinleyenler, bu daha güzel çünkü Almanya yıllardır dijitalleşmek istiyor ama bir türlü dijitalleşemiyor. Hükümet vergi kaçakçılığını önlemek için kasa zorunluluğunu sıkılaştıracakmış. Yazar kasa zorunluluğu sıkılaştırılacakmış. Yıllık jirosu 100 bin euroyu aşan işletmeler elektronik yazar kasa kullanmak zorunda olacak. Böylece satışların dijital kaydı tutulacak ve maliyenin denetimi de kolaylaşacak. Zaten birçok işletme bu dijital yazar kasaları kullanmak zorunda, bu TSE kasalar var. Bu daha fazla kontrol edilecek imiş. Bu yasa tasarısı eğer hayata geçirilirse değerli Metropol FM dinleyenleri. Güzel bir sabah diliyoruz. 6.38 yapmak üzereyiz saatlerimizi. Bir adet Sakiler ve Kış Güneşi şarkısı huzurlarınızda olsun. Günaydın.

0: Zeynep Bastık, misafir. Günaydın, günaydın bütün dinleyenlerimize, radyoların yeni ses verenler. Hoş geldiniz.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Yarın akşam Almanya'nın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçı Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Almanya saat 20.30'da bu müsabaka. RTL ekranlarından izleyebileceksiniz. Amerika'da aynı zamanda Türkiye'nin de grup rakibi hem de ev sahibi. Amerika'da yapılıyor Dünya Futbol Şampiyonası ve Türkiye gruptaki son maçını Amerika ile oynayacak. O da çok enteresan. Ev sahibiyle son maç biraz zor olabiliyor. Ev sahibi takımla ev sahibi takımın da bir üst tura çıkma şansı son maça kalması durumunda zor bir maç olabilir Türkiye için. Kıymetli dinleyenler, ve o takımın da hazırlık maçı, Almanya'nın da hazırlık maçı Amerika Almanya yarın saat 20.30'da RTL ekranlarında takip edebilirsiniz. Acaba hangi takım favori gösteriliyor Dünya Futbol Şampiyonası'na? Tabii günümüzde yapay zeka bunu bütün verileri toplayarak hesaplıyor. Bununla ilgili de bir hesaplama yapılmış yine. Acaba Türkiye'nin finale kalma şansı ya da kupayı kazanma şansı nedir diye hesaplanmış değerli Metropol FM dinleyenleri. Buna göre, bu hesaplamalara göre Dünya Futbol Şampiyonası'nı kim kazanır diye yöneltilen soruya en çok yapay zeka ya da süper bilgisayarlar İspanya cevabını vermişler. İspanya %16.1. İkinci sırada İngiltere var. Pardon, Fransa var. Kim şampiyon olur sorusuna en çok cevabı İspanya almış, sonra Fransa almış, ardından İngiltere geliyor. Dördüncü sırada Arjantin, beşinci Portekiz, altıncı Brezilya, yedinci Almanya. Almanya'ya dünya şampiyonasını kazanma şansı bilgisayarlar tarafından, yapay zeka tarafından %5 olarak hesaplanmış. Sonra Hollanda, Norveç, Belçika geliyor. Türkiye'nin şampiyon olma şansını ise yapay zeka %1 olarak hesaplamış. Değerli Metropol FM dinleyenleri, milli takıma başarılar diliyoruz. En az biz güveniyoruz. Milli takıma en az bir çeyrek final, yarı final neden bir daha olmasın? 6.47 saatler. Ersay Üner, Derya Ulu, Kesin Bilgi. Şimdi sizinle günaydın.

0: Kesin bilgi, Derya Oğlu, Ersay Üner. Ukrayna Savaşı bitmiyor, devam ediyor ve Zelenski ile Putin birebir yüz yüze bir görüşme mi yapacak? Bununla ilgili gelişmeler var birazdan.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: 4,5 yıldır Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş var ve bu savaş bir türlü bitmiyor. Ukrayna özellikle Amerika ve Avrupa tarafından destekleniyor ve bu savaş özellikle Ukrayna'da büyük bir tahribata neden oluyor. Rusya da tabii ki maddi anlamda bu savaştan zarar görüyor ama taraflar bir türlü bu savaşı sonlandırmıyor. Rusya'nın taleplerini Ukrayna çok abartılı buluyor. Rusya ise kendi güvenliğim için bu talepler gerekiyor diyor. Bu tartışmalar ya da bu savaş devam ederken Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski şimdi bir açık bir mektup yayınladı ve Putin'e görüşelim yüz yüze diyor. Bu konuları birebir kendi aramızda konuşalım diyor. Putin de cevap verdi buna. Dedi eğer bizimle görüşmek istiyorsan Rusya'ya gel, görüşürüz, görüşebiliriz dedi. Ve Zelenski de buna cevap olarak Rusya'da değil, üçüncü bir ülkede, bu Türkiye olabilir, İsviçre olabilir ya da Arap ülkelerinden biri olabilir diye cevap verdi. Gerçekten birebir bir görüşme olur mu? Buna pek ihtimal tanınmıyor, verilmiyor ama bu aralar bu çağrı da gündemde. Dün bu açık mektup açıklandı. Bu mektupla Zelenski Putin'i bir görüşmeye davet etti. 6.53 yaptık saatlerimizi. Gülden Mutlu'yla Deli Mi Ne şarkısıyla sürdürelim programımızı. Günaydın, burası Metropol FM, ben Serdar.

Gülden Mutlu dilimine günaydın. Herkese merhabalar. Radyolarının yeni ses verenler, güzel bir cuma sabahı diliyoruz. Haftanın son iş günü, işleri bitireceğiz. Hafta sonu kapıda az kaldı. Sabırlar. Bütün çalışmakta olanlara, işe başlamış olanlara kolaylıklar, hayırlı işler diliyoruz. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar. Orada burada trafikte bir problem veya radar varsa lütfen bizimle paylaşın. 0-30-217-970-71

0: Stellantis und Renault steigerten ihren Umsatz um 6,7%. Deutlich zulegten auch US- und japanische Hersteller. Wie die deutschen Autobauer weniger Umsatz verzeichneten chinesische Marken. Der Rückgang ist aber nicht so deutlich. EY schließt aus diesen Zahlen, VW, Mercedes und die anderen deutschen Hersteller haben ihre strukturellen Probleme noch immer nicht gelöst. Also den Umstieg auf E-Autos, wegbrechende Märkte in China und den USA und teure Überkapazitäten. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Die Obduktion von Buckelwal-Timmy am Strand der dänischen Insel Anholt ist am späten Abend beendet worden. Warum der Wal gestorben ist, haben die Experten dabei nicht herausgefunden. Es seien keine Verletzungen zu erkennen gewesen, auch wurden keine Netze im Magen oder Maul gefunden. Nach der Untersuchung steht aber fest, dass Timmy wie vermutet ein Buckelwal-Weibchen war.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için olağanüstü güvenlik önlemleri alıyor. Esenboğa ve Etimesgut havalimanları çevresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve liderlerin konaklayacağı bölgeler kırmızı alan ilan edilecek. F-16'lar ve hava savunma sistemleri görev yapacak. 40 binden fazla güvenlik personeli sahada olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası yaşanan ayrışma krizini aşmak için 3 belediye başkanı devreye girdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve görevi iadesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le görüştüğü belirtildi. Başkanların liderlere partinin bölünmemesi ve sürecin ortak akılla çözülmesi gerektiği mesajını ilettiği öğrenildi. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski başkan Erhan Kılıç'ın da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada belediye yöneticileri, iştirak çalışanları, firma sahipleri ve müteahhitler de yer alıyor. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Karar oy çoğunluğuyla alındı. Meclisin yeni bir düzenleme yapması için 9 ay süre tanındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararın adalet ve hakkaniyet açısından önemli olduğunu söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç saatleri Türkiye ve Almanya'daki futbol severleri zorlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuvada 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle gece yarısıyla sabah 5 arasında oynanacak. Türkiye'nin grup maçları da sabah saatlerinde oynanacak. Bahçeşehir Koleji Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Ceyhan'ı deplasmanda 101-79 yendi. Durum 1-1 oldu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Hava Durumu.
4: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 13 derece. Gün boyunca 12 ile 18 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 13 derece. Gün boyunca 12 ile 18 derece arası olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Aydın Kurtoğlu, yolun sonundayız. Ay sonunda değil, tam başındayız. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızda işte ikinci saatimiz. Bütün dinleyenlerimize kolaylıklar, güzel bir sabah diliyoruz. Saat 10'a kadar buradayız, günlerden de cuma.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Kolaylıklar diliyoruz, mutlu sabahlar diliyoruz. Radyolarınızda ben Serdar.
2: Ben DJ Hakan.
0: Güzel bir gün olsun. Saat 10'a kadar vaziyet aldıran program.
3: Burası karışacak, vaziyet alın.
0: Düşündüren program.
4: Düşündüm taşındım. Evet. Taşındım düşündüm. Hı-hı. Düşündüm taşındım. Hı-hı. Taşındım düşündüm.
5: Yeter lan düşündüğün taşındığın. Söyle artık.
0: Bu düşündüm taşındığımı dinleyince aklıma hep sen geliyorsun, biliyor musun?
2: Hayrola?
0: Sen de çok düşünüyorsun taşınıyorsun düşünüyorsun taşınıyorsun.
2: Ama bir şey
0: bir
2: yok.
0: Bir türlü söyleyemiyorum. Mesele çözen program.
6: Bir dakika, bu meseleyi çözelim.
0: Saat 10'a kadar hoş sohbetimizle ve birbirinden güzel konularla, harika şarkılarla ve pratik bilgilerimiz de var bugün yine. Mesela
7: yan otur, az benzin yakarsın.
0: Bize ulaşın 030 217 970 71. Nasılsın, iyi misin?
2: Hamdolsun, çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Allah
2: Cuma iyi günü bugün.
0: Tabii canım. Hadi Cuma. Keyifler yerinde, işleri bitireceğiz.
2: Haytak.
0: Gününüz aydın olsun, cumanız mübarek olsun efendim. Keyifli bir sabahınız olsun. Bize ulaşın 030 217 970 71. Bu da hadi bakalım. Yarı çıplak Rabia Tun.

0: Tunç Bilek, yarı çıplak. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar.
0: Merhabalar. Başlıca bugün işleyeceğimiz konular arasında neler var, onları şöyle bir kısaca bir özetleyelim. Bugün sizi programda neler bekliyor, onlara bakalım. Almanya'da Kassenbonpflicht var, fiş zorunluluğu. Bu gevşetilmek isteniyormuş. Gevşetilmeyi severiz abi, güzel. Sıkılaştırmayın, gevşetin en güzeli. Hepimiz gevşiyoruz şimdi. Dünya Futbol Şampiyonası'nı hangi ülke kazanır, bu hesaplanmış. Başka hazırlık maçları var. Onun dışında Sağlık Bakanı Nina varken yine ocağımıza incir dikmek istiyor. Bununla ilgili bazı kararları, bazı istekleri varmış. Bazı giderler, bazı harcamalar artacak imiş. Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de Dünya Futbol Şampiyonası'nda uygulanacak yeni kurallar. Bir de yedek futbolcular falan, bunlarla da ilgili enteresan planlar varmış. Onlar da kendi aralarına mı maç yapacak? Bakacağız birazdan. Ayrılmayın. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Nur noch bis Montag beim Mediamarkt und Saturn. 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Wie auf die Nintendo Switch 2. Mit größerem Bildschirm und erhöhter Grafikleistung. Für nur noch 394,12 €. Für alle Mitglieder. Jetzt registrieren. Nur beim Mediamarkt und Saturn.
4: Küçen Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçen Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçen Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
5: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Metropol FM Deli.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Basit numaralar Zerrin Özer. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Alışverişe gittiğinde fişini alır mısın hep?
1: Ya, genelde almam. Yani verirlerse, yani sorarlarsa hayır derim. Sormazlarsa da almıyorum. Öyle diyelim. Ya uzatmıyorum.
0: O ama zorunlu. Hani işletmenin fiş verme zorunluluğu var. Die dürfen dich eigentlich nicht mal fragen, ob du das haben willst. Die müssen dir das eigentlich
1: geben. Die fragen aber sehr oft.
0: Ya hele de marketlerde, orasını da ben anlamıyorum ya. Yani normalde vermek zorunda. Evet. Yasalara göre öyleymiş. Ve bu da tabii ki şey, sen söyle, kağıt israfı ya.
1: Hı-hı.
0: Hani çevreci izliyoruz, iklimi koruyacağız diyoruz ama hani o çok ciddi bir israf. Bununla ilgili Maliye Bakanı, Maliye Bakanı Lars Klingbeil bu Kassenbonpflicht'i gevşetmek istiyor.
1: Şimdi gevşetmek derken, şimdi 30 euro altındaki alışverişlerde almış olduğumuz o kağıt fişler var ya. Heh. O olmasın diyor.
0: O zorunlu olmasın.
1: O olmasın hani, diyor. Evet.
0: İsterse olsun, isterse aynen olmasın öyle. Yani. Müşteri istiyorsa verilsin, istemiyorsa verilmesin, dijital kaydedilsin diyor. Öte yandan vergi kaçakçılığıyla ilgili de kasa zorunluluğu sıkılaştırılmak isteniyormuş. 100 bin eurodan fazla jiro yapan işletmeler yazar kasa kullanmak zorunda olacak. Onların da zaten maliyeyle bir bağlantısı var. TSE kası falan deniliyor. İş biraz daha fazla dijitalleşecek yani. O çok iyi. Dijitalleşmesi çok iyi.
1: Evet.
0: Niye biliyor musun?
1: 10 yerine 3 mü kaçırabileceksin?
0: Yok, hayır. O niye biliyor musun? Abi, dünyanın her tarafı dijitalleşir, Almanya dijitalleşemez. Son yıllarda ne dedik? Dijitalleşme. Lan ben her zamankinden daha fazla kağıt şey geliyor, mektup geliyor ya. Her tarafımız kağıt lan. Dijitalleşme diyorlarsa tamam, okey. Zaten yapamazlar. Fişini çekiyor Almanya. Hadi bakalım. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Çelik. Unutulmaz şarkısı. Ateşteyim. Metropol FM'de.

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Devam edelim. Radar ihbarlarımız vardı. In Köln, die Luxemburger Straße 30 hat Zone. Uberci Barış arkadaşımız aktardı. Teşekkür ediyoruz. Başka? Nuray ve Mete Öktem ailesi, iyi yayınlar diliyoruz. Şu an Köln-Bonn Havalimanı'na doğru giderken sizi dinliyoruz. Sevgili annemiz Medine Angun'u yolcu edeceğiz demişler. Allah kavuştursun. Tüm emekler anne ve babalarımıza selam olsun demiş. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah demiş. Bu güzel mesajlara vesile olduğunuz için de size teşekkür ediyoruz diyorlar. Biz teşekkür ederiz efendim dinlediğiniz için. Bu Kassenbonpflicht ile ilgili bir mesaj geldi. Aynen şu yazıyor bak abi. Günaydınlar abim. Ya bir sona geçeli çok olduk. Ya şimdi nereden baksan 3 sene olacak. Müşteri ben die Kassenbeleg möchten, dann müssen Sie das abscannen. Digital auf seine Handy bekommt die Kassenbeleg. Hast du was verstanden?
2: Nee.
1: Also Kassenbeleg habe ich verstanden. Abi bunun virgülü nerede? Noktası nerede? Akuzatifi, genitifi, datifi nerede? Derdidası nerede? O da çok enteresan değil mi? Hani böyle bazen konuşur, Türk arkadaşlarımız kendi aralarında Almanca konuşurlar. Ondan sonra birbirimizin Almancasını düzeltiriz. O, ilerlemeye bakar mısın abi? Almanca öğretmeni, Türk kökenli arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz var ya. Ne güzel be. Mesajı kim gönderdiyse lütfen bir daha kontrol etsin, düzeltsin, bir daha göndersin. Merak ettim ne yazmak istiyordu.
2: Not vereceğiz.
1: Aynen. Bak Ömer'in bir mesajı var. Ömer'in sesli bir mesajı var. Ömer ne diyor? Ömer diyor ki...
3: Serdar abi günaydın. Sevgi dolu kucaklar. Sabah sabah size bir selam göndermek istedim. Ayrıca bugün Freitag. Ayrıca onun için de çok mutluyum. İki gün evde dinleneceğim kafamı. Tabii çocuklar bırakırsa. Sıradaki şarkıyı bana armağan edebilirsin.
1: Ediyoruz. Sevgi dolu kucaklar da gönderiyoruz. Kucak dolusu sevgiler tamam da sevgi dolu kucaklar. Kucak bize niye kucağını almak istiyorsun kardeşim? Ne oluyor?
4: Lan ne oluyor? Zaten hastayım sesim gitmiş. Bağırma beni.
1: Doğru mesaj gönder Ömer.
4: Sevgi dolu kucaklar ne demek ya?

0: Gökhan Özen, benim için ne yapardın? En çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Gökhan Özen'in Mutlu Sabahlarınız Olsun. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Evet, Ömer'den bir mesaj gelmişti az önce. Yarın çalışmayacağım, çocuklarla evde güzel vakit geçiririm inşallah. İnşallah dinlenme fırsatım olur dedi. Çocuklarla biraz zor ama neyse. Emre arkadaşımız yazmış. Ömer, bak sana cevaben.
2: Kıskandık seni Ömer. Ömer, kıskandık seni. Sen yarın dinleneceksin, biz yarın çalışacağız Ömer.
0: Nasıl Ömer diyor? Ömer! Ömer'in yerine Emre çalışıyor sanki. 0-32-117-970-71 Köln'de Luxemburg'a şahsı üzerinde yolda radar bulunuyor, onu söyleyelim. Onun dışında bak, Mustafa sormuş Leipzig'ten. Diyor ki ikinize bir şeyi soracağım. Bu Kassenbonflicht'ten bahsettik ya. Hı-hı. Almanya'da bu Kassenbonflicht gevşetilmek isteniyormuş. Bir yerden alışveriş yaptığınızda size fiş vermek zorundalar. Ya şey yapmak istiyorlar. 30 eurodan küçük meblağlarda fiş zorunluluğu kalksın deniliyor. Ve Mustafa da bize soruyor. İkinize soracağım diyor. Bugüne kadar diyor kuaförden, berberden hiç fiş aldınız mı diyor.
1: Bana mı soruyor onu? Ha? Bana mı soruyor?
0: Harbiden evet, ama Hakan'a mı soruyorsun? Evet, aldın mı? Gidiyor musun ki?
1: Yani en son ne zaman hatırlamıyorum. Ben en son kuaförden herhangi bir fiş aldığımda, o zamanlar kasa yoktu Serdar. Önlük vardı. Önlükten bozuk paraları çıkarıp veriyorlardı pazarcılar
0: kasaba
1: gibi.
0: Kasaba mı gidiyorsun abi? Senin o zamanlar gittiğin kuaförü hayal etmeye çalıştım sen anlatırken. Nasıl bir kuafördü acaba? Hatırlıyor musun?
1: O zamanlar ben kuaföre gittim de annem babam ödüyordu zaten. 15 yaşındaydım, 13 yaşındaydım.
0: Onlar alıyor muydu? Onlara sormak lazım aslında. Evet, evet ben de anlıyorum ama Hakan zaten berberden tasarruf ettiği paralarla ne villalar ne arabalar.
1: Oo, sorma, sorma.
0: Berberden yaptığı tasarrufla servete servet kattı adam.

0: Bugün özellikle cuma günü beylerin berber günüdür biliyorsun.
1: Yok onu bilmiyorum. Tamam,
0: hafta sonları işte, cuma cumartesi hani dışarı falan çıkılacak ya. Bugün tıraşa gittiğinizde kuaförünüzden bir fiş istesenize bakalım ne yapacak. Parayı kasaya koyuyorsun. Orası kasın bon yok mu? Ver bakalım diye oradan.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sıla, hayran. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Evet, Dünya Futbol Şampiyonası tabii ki gündemimizi belirliyor artık bugünlerden itibaren. Az kaldı. Hazırlık maçı var yarın Almanya'nın.
1: Evet, ama Almanya'dan önce Almanya'nın grubunda olan bir maç vardı. Daha doğrusu takımlardan fil dişi sahilleri Fransa'ya karşı hem de Fransa'da 2-1'lik bir üstünlük sağladı.
0: Alman kim kazandı?
1: Fil dişi sahili.
0: Fil dişi sahili.
1: Kazandı. Yendi? Fransa'yı yendiler. 2-1 yendiler. Nantes'ta oynadılar.
0: Oo.
1: 2-1 kazandı ve onun için Alman medyası da diyor. Das wird ganz schön gefährlich.
0: Ama Alman medyasında genelde vardır böyle. Rakibi hep ilk önce böyle bir yükseltmek. Ondan sonra vay be biz bunları yendik diye.
1: Ondan sonra 7-1 yenerler genelde.
0: Aynen, değil mi? Fil dişi sahili Fransa'nın dişini çekti. Ve Almanya yarın hazırlık maçında kiminle oynuyor? Kiminle oynuyor? Bir tahmin et o zaman.
1: Puerto Rico'yla.
0: Puerto Rico'yla. Evet, Puerto Rico'nun şeyiyle, babasıyla oynuyor. Amerika'yla oynuyor.
1: Amerikan ya. Şimdi aklıma geldi.
0: Saat 20.30'da yarın RTL'de olacak bu müsabaka. Amerika'da Türkiye'nin grup rakibi.
1: Aynen. Biz de göreceğiz orada, değil mi?
0: Abi bir de bakayım. Ev sahibi Amerika. Bir de Türkiye son maçını Amerika ile oynayacak. O sıkıntı birazcık. Hani biz işi ilk maçlarda bağlamazsak, tamam mı? Avustralya ve Paraguay aslında. Siz alles machbar. Hani son maçta Amerika'ya karşı zorlanmamak gerekir. İşi son maça bırakmamak gerekir. Ama bizim de öyle bir alışkanlığımız var. Biz hep şey, yumurta kapıya dayanması lazım.
1: Mini final gibi bir şey olacak herhalde Serdar.
0: Evet, ilk maçımız ama Paraguay'la, yok Avustralya'yla.
1: Avustralya'yla, evet.
0: Bu hafta sonu hazırlık maçı var Türkiye'nin.
1: Venezuela'yla.
0: Ne zaman? Cumartesi'yi?
1: Cumartesi pazara bağlayan gece 0'da. Saat 00:00'da.
0: Hangi kanalda? ATV'de izleyebileceksiniz bu maçı. Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na yeni kurallar var. Onlardan az sonra söz edeceğiz. Ama önce Sefo, isyankar. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programı devam ediyor. Günaydın herkese.
2: Good morning.
1: Torpağım.
2: Yes.
1: Dünya Futbol Şampiyonası'nda yeni kurallar olacak.
2: Evet.
1: Bu offside kuralı vardı ya. Hani değişecek.
2: Çok iyi olurdu.
1: Olurdu. Çünkü bunu her şey alıyorlar, onu niye almadılar? Mesela offside kuralında yeni ve şu an test edilen, Kanada'da test edilen, maçlarda test edilen kuralda hücum futbolcusunun tüm uzuvları son rakip defans oyuncusunu tamamen geçmediği zaman offside sayılmayacak. Yani eliyle offside'da, ayağıyla offside'da, bütün vücuduyla offside'da olması gerekecek futbolcu. Bence çok iyi bir kural.
2: Bence de çok iyi.
1: Niye uygulamıyorlar bunu?
2: Bilmiyorum.
1: Bu Infantino'yu var ya. Hangi kurallar var?
2: Yeni kurallarda 5 saniye kuralı çıktı mesela.
1: 5 saniye evet, kuralı nedir o?
2: Kale vuruşlarında. Kaleciler genelde böyle vakit şey yapıyorlar ya. Harcıyorlar ya bilerek böyle. Ondan sonra taç atışlarında da.
1: O 5 saniye, o 5 saniye var ya. Eğer yenik durumdaysan ve bize şey 5 dakika gibi geliyor. 5 saat gibi geliyor. Evet.
2: Bir de taç atışında biliyorsun o da bazı bir hayli uzun sürüyor. O atıyor, ona veriyor, onu atıyor ve onda da 5 saniye içerisinde şayet vermeyecek olurlarsa yani atmayacak olurlarsa taç otomatikmen diğer takıma geçiyor.
1: Rakibe geçiyor.
2: Kalecide de otomatikmen korner atıyor karşı
1: taraf. O çok iyiymiş ya. Vallahi.
2: Kaleci 5 saniye içerisinde top atmazsa rakip konser
1: atıyor.
2: Korner atıyor. İşimiz gücümüz konser.
1: Başka?
2: Oyuncu değişikliği süresi var bir de.
1: Oyuncu değişikliği süresi. Evet.
2: Evet. 10 saniye içerisinde oyuncu değişmesi gereken oyuncu yerini terk etmezse sonradan oyuna girecek oyuncu 1 dakika dışarıda kalıyor.
1: O da çok iyi. Yani o, takım eksik oynuyor
2: 1 dakika boyunca. O ve geçenlerde de uygulandı ve karşı takımda gol yedi.
1: Japonya maçında
2: değil mi? Evet.
1: Ve zorunlu su molaları tabii ki hava sıcak olduğu için 3 dakikalık su molaları verilecek. Bir de hakem vücut kamerası.
2: Aynen, Amerika'daki polisler buradaki polislerde olduğu gibi hakemler de sahada anlık olayları daha iyi takip edebilmek için, daha doğrusu rejiye gönderebilmek için vücutlarında sabit olan kamerayla mücadeleye çıkacaklar.
1: Ve seremoni.
2: O takım, çok iyi.
1: Takımlar şimdi sahaya indiklerinde ilk 11'deki futbolcular seremonide işte milli marşları söylüyorlar, fotoğraf çekiniyorlar değil mi? O
2: evet.
1: Fotoğrafta mesela o 11 futbolcu oluyor. Onda da bir değişiklik olacak.
2: Ondaki değişiklik de şu.
1: Seremonide
2: yedek futbolcular da çıkabilecek artık. Boy gösterecekler.
1: Bütün takım.
2: Evet, 24 mi oluyor?
1: 25 ya da 26
2: oluyor. Bazı 24 oluyor değil mi?
1: Antrenör olacak mı acaba?
2: Malzemecisi de olacak. Ondan sonra.
1: Nasıl? Onlar da olması lazım.
2: Aslında olur değil mi?
1: Onlar tam ekip onlar. Bir de 2-3 tane taraftar seçeceksin yanlarına koyacaksın.
2: Oh.
1: Kurayla 2-3 tane taraftarı takımın yanına koy. Ne olacak ya?
2: Orada çok yeni üçkağıtçılık çıkar ya. Vallahi ben sana söyleyeyim. Aynı zamanda o bitmedi.
1: Yine mi Emmioğlu geldi?
2: Bitmedi. Aynı zamanda futbolcular biliyorsun yan yana diziliyorlardı seremonide. Şimdi artık onlar o yuvarlak olarak. Orta yuvarlakta buluşacaklar. Yani yuvarlak bir şekilde dizilecekler.
1: Ama şey çok enteresan ya. Sen söyle. Bütün kadronun seremonide olması. İlk 11 maça geçiyor. Onlar da kendi aralarına. Yedekler de kendi aralarına bir maç yapsınlar o zaman. Lan o kadar seremoni yaptık bari. Hadi gelin bir maç yapalım. Hadi bakalım. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Acaba kim şampiyon olur? Tabii bu da konuşuluyor. Bu hesaplanmış yapay zeka tarafından dinleyicimize soralım. Acaba tabii Türkiye'den sonra. Türkiye bence kesinlikle gizli favorilerden biri.
2: Bence
1: çok iyi bir takımımız
2: de. Var.
1: Peki acaba başka kim şampiyon olabilir? Sizin favoriniz kim? Ya da şampiyon olur dediğiniz takım kim? Yazın WhatsApp'tan 0-32-117-970-71.

0: Streiks im Einzelhandel will die Gewerkschaft Verdi auch heute Druck in den laufenden Tarifverhandlungen machen. In verschiedenen Städten wie Berlin, Erfurt oder Saarbrücken sind Kundgebungen geplant. Für Kunden erwartet der Handelsverband keine größeren Auswirkungen.
1: Ein Kompromiss im Tarifstreit ist weiter nicht in Sicht. Verdi fordert 7% mehr Geld für die Beschäftigten im Handel. Die Angebote der Arbeitgeber liegen noch deutlich darunter, auch wegen längerer Laufzeiten. Die Gewerkschaft spricht von einer Frechheit, zumal es den Konzern wirtschaftlich hervorragend gehe. Viele Beschäftigte wüssten aber gar nicht mehr, wie sie ihr tägliches Leben finanzieren sollen. Aus Berlin, Thomas Brockt.
0: Fanartikel sind vor der Fußball-WM besonders gefragt. Experten zufolge sind dabei gerade jetzt viele gefälschte Trikots im Umlauf. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich nach Angaben des Markenverbands dabei nicht abschätzen, weil der Verkauf nicht erfasst wird. Eine YouGov-Umfrage zeigt, fast jeder Fünfte in Deutschland hat schon mindestens einmal ein Fußballtrikot gekauft, bei dem es sich vermutlich nicht um ein Originalprodukt handelte.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
4: Merhaba Taner.
3: Güçlü, Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için olağanüstü güvenlik önlemleri alıyor. Neler var bu önlemler arasında?
4: Evet Taner, aslında senin de söylediğin gibi 7-8 Temmuz tarihinde NATO zirvesi ama 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında Ankara Valiliği, konser, şenlik, mezuniyet töreni ve panel gibi tüm kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı. Kamuda 6 gün idari izin verildi. Buna benzer tüm etkinlikler yasaklandı. Çalışan personel de hafta boyunca idari izinli sayılacak.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası yaşanan ayrışma krizini aşmak için 3 belediye başkanı devreye girdi. Bu önemli gelişmeyi alalım, neler var?
4: Evet, tabii devreye girdiler. İki tarafla da görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem Özgür Özel'le görüşüyor heyet. Fakat iki tarafla görüşmenin sonucunda bir anlaşmaya varılamadı. Özgür Özel'in tek talebi şu an için kurultay, bu şekilde ifade edildi.
3: İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişi adliyeye sevk edildi. Bununla ilgili neler var?
4: Evet, 1 Haziran pazartesi günü gözaltına alınmışlardı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Senin de ifade ettiğin gibi İzmir Adliyesi'ne sevk edildiler. Şimdi burada savcılık ifadeleri başlıyor.
3: Şimdi Türkiye için önemli bir değişiklik var Güçlü. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Bu çok tartışılan bir konuydu. Neler var bilgi olarak?
4: Evet Taner, senin de söylediğin gibi bu aslında uzunca bir süredir Türkiye'de tartışılan bir konuydu. Süresiz nafaka olmalı mı olmamalı mı sürekli tartışılırdı. Anayasa Mahkemesi bir karar aldı bu konuda. Boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Şimdi bu düzenleme iptal edildi ama yerine nasıl bir düzenleme gelecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme için 9 aylık süre verildi. Zaten şu anda bir ek yargı paketi görüşülüyor. Bu paket içerisinde de böyle bir düzenleme yer alıyor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türk A Milli Takımı'nın hazırlıkları devam ediyor. Son bilgilere bakalım.
4: Evet, hazırlıklar devam ediyor. Tabii şimdi bundan sonra gözler artık milli takımın yapacağı hazırlık maçına da çevrildi. 6 Haziran Cumartesi gecesi saat 12'de oynanacak olan Venezuela mücadelesi var ki bir hazırlık karşılaşması. Bu karşılaşma ATV ekranından da canlı olarak yayınlanacak.
3: Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş tekrar karşı karşıya geldi. Bu maça bakalım.
4: Evet, bu kez Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ı mağlup etti. 101-79 gibi farkla mağlup etti. Dolayısıyla seride durum 1-1'e gelmiş oldu. Tabii Fenerbahçe de kendi serisinde Anadolu Efes karşısında 2-0 önde. Bugün Anadolu Efes deplasmanında saat 19'da parkeye çıkacak.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 13 derece.

0: derece. Gün boyunca 12 ile 18 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 13 derece. Gün boyunca 12 ile 18 derece arası olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Manifest Ajda Pekkan Hileli. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Günlerden Cuma.
1: En sevdiğimiz gün.
0: Haftanın son iş günü. Az kaldı sabırlar. Hayırlı işler, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Az önce saatimizi kapatmadan önce Dünya Futbol Şampiyonası'nda kimi favori olarak görüyorsunuz Türkiye'nin dışında diye sorduk. Hiç mesaj gelmedi. Demek ki
1: Türkiye'yi
0: sadece Türkiye'yi favori görüyoruz. İşte budur
1: abi. Turkey.
0: Evet. Biz de başka takımı favori olarak görmüyoruz ama hani maksat muhabbet olsun diye bir gönderin gelsin daha. Yapay zeka hesaplamış hangi takımlar finale kalır, hangi takımlar şampiyon olabilir diye. Tabii yapay zeka bütün biliyorsun şeyleri topluyor.
1: Ama bu en
0: mevcut bilgileri.
1: En iyisi yapay zeka ile şey yapmışlar.
0: En ne?
1: Sormuşlar. En iyi super computer.
0: Evet.
1: Süper bir computer varmış. Yani, yapay zeka ile karışık.
0: Hani computer'ın dünya şampiyonuna sormuşlar.
1: İyi gibi.
0: Computer'ın dünya şampiyonuna kim dünya şampiyonu olur diye sormuşlar.
1: Aynen onu.
0: Evet.
1: 6 numarada.
0: Dinleyenlerimize soralım mı bir kez daha?
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Acaba en çok hangi takım şampiyon olur demiş Zeki Yapay. Hadi bakalım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Nur noch bis Montag bei Mediamarkt und Saturn. 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Wie auf den Bauknecht Geschirrspüler mit Besteckschublade und Energieeffizienz A. Für nur noch 444,54 Euro. Für alle Mitglieder. Jetzt registrieren. Nur bei Mediamarkt und Saturn.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Günaydın efendim, merhabalar.
2: Günaydınlar, good morning. It's good.
1: Alles gut, ben good. İyiyim. Nasılsın sen?
2: Ben de çok iyiyim, sağ ol.
1: Süper. Dünya Futbol Şampiyonası'na favori kim? Bunu sorduk dinleyicilerimize. Dinleyicimiz diyor ki, na die üblichen Verdächtigen natürlich. Dedim, kimmiş onlar? Ja, Malta, San Marino, Liechtenstein. Und dann gibt's auch noch Hörer, die uns natürlich immer so sehr gerne verarschen. Fransa demiş dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz Fransa diyor. Arjantin diyorum demiş, Wiesbaden'den Murat. Türkiye tabii ki demiş. Evet, Türkiye tabii ki, gönlümüzden geçen Türkiye'nin bahsedeceğiz. Çok güzel bir takımımız
2: ama
1: var.
2: Ama Türkiye gerçekten iyi bir takım kurdu.
1: Yani... Kesinlikle. Ona ben... bahsedeceğiz abi. Hı-hı. Diğer bir ilk önce gelen mesajlara bakalım. Ömer, Arjantin demiş, Portugal diyenler var. Portekiz iyi bir takım kurdu bu kez diyor dinleyicimiz. Portekiz. Ronaldo var yine. Bakalım.
2: Fernandes var. Çok iyi olan.
1: Despito by Manchester ne? Aynen. Genau diyor. Almanya finali olsun isterim demiş dinleyicimiz. Favoriler bence İspanya. İkinci bence Almanya demiş. Yapay zeka kesin İspanya demiştir diyor. Evet, yapay zeka kim şampiyon olur? Bunu hesaplamış. Ve bakalım mı ona?
2: Alttan yukarıya doğru gidelim mi?
1: Tamam. Bak şöyle yapalım. Ben son ilk ona bakalım. Tamam mı? Ben
2: tamam.
1: 10. sırada Belçika, 9 Norveç, 8 Hollanda, 7 Almanya. Ondan sonra devam edelim. 6.
2: Ben de burada 6 Almanya yazıyor da onun
1: öyle
2: için.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: İyi hadi bir Almanya'yı 6'ya alalım hadi. 5.
2: Portekiz.
1: Evet.
2: 4 numarada Arjantin var.
1: Evet.
2: 3 numarada İngiltere var.
1: Evet.
2: 2 numarada Fransa var.
1: Ve tabii 1. sırada?
2: İspanya.
1: Senin listede Brezilya var mı?
2: Hayır.
1: Benim listede Brezilya 6. Almanya 7. 8 Hollanda. Türkiye... %1 şans tanınıyor Türkiye'ye bu istatistiklerde. Dünya şampiyonu olur diye %1.
2: Mesalesi 0,00.
1: %1 de 0,9. Ama Türkiye'nin gerçekten hani özellikle Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik mesela, biz geçen de seninle konuşuyorduk ya, birçok Avrupa Ligi'nde oynayan futbolcularımız var diye. Salih Özcan Dortmund.
2: Merih var.
1: Merih. Nerede o? Arabistan'da mı şimdi?
2: Arabistan'da oluyor ama Fener'e gelecek herhalde.
1: Evet. Başka kimler var?
2: Şey var. Ferdi var.
1: Ferdi Kadıoğlu İngiltere'de evet. Oynuyor. Deniz Gül Porto'da oynuyor. Hani çok gerçekten tecrübeli futbolcularımız var. Kesinlikle gruptan mutlaka en az ikinci olarak çıkmamız lazım. En iyi 8 üçüncü takımlar da yükseliyor.
2: Biz ilk yani benim düşüncem ilk ikiye gireceğimiz.
1: Girmek zorundayız. Yani eğer Çağlar'la şey oynamazsa, neydi öbürü? Samet. Samet'le Çağlar oynamazsa, kendi aramızda konuşurken dedik ya, yani yorumluyoruz böyle Çağlar. Çağlar çok bilmiyorum.
2: Eskiden çok iyiydi o.
1: Saatli bomba gibi abi.
2: Evet, eskiden iyiydi. Şimdi
1: Çağlar'ı rakibe versek olmaz mı? Defans oyuncusuna ihtiyacınız varsa verelim, bizde bir tane var diye. Hepsine başarılar diliyoruz. Hepsine kolaylıklar diliyoruz.

0: Bıçak. Özkan Meydan, Emre Sakar, ciğeri yakıyor, günaydın efendim. Emin arkadaşımız aradı bizi Bremen'den, Mercedes'te çalışıyoruz diyor. Mercedes'te çalışan herkese kocaman selamlar demiş. Bugün çok sevdiğimiz mesai arkadaşlarımızdan Emre ve İbrahim'in doğum günleri. Bunlar ikiz kardeş, onların doğum günlerini tebrik etmek isteriz, bir güzellik yapmak isteriz dedi. Emin arkadaşımız ne güzel ya. Emre, İbrahim, böyle sizi düşünen, sizi seven arkadaşlarınızın olması. Demek ki siz de kendinizi sevdirmişsiniz. Tebrik ediyorum valla. Bu mutlu gününüzde biz de doğum gününüz kutlu olsun. Güzel günler diliyoruz size. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla beraber kolaylıklar diliyoruz sizlere. Bremen'e selamlar. Mercedes'te çalışan arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize. Sadece Mercedes'te değil, Siemens'te, Bosch'ta, Tesla'da çalışan çok dinleyenimiz var Berlin'de. İşte BMW'de, değil mi? Onun dışında Stuttgart'ta, Mercedes'te, yan sanayide, otomotiv sektöründe. Abi, otomotiv sektörünü ayakta tutan artık biziz ya. Vallahi bak, abartmıyorum. Kesinlikle. Kolaylıklar efendim sizlere. Hayırlı işleriniz olsun. Was ist früher auch bei Dings, ne? Sen neredeydin? Was ist früher gearbeitet?
1: Siemens.
0: Siemens.
1: Her Türk gibi.
0: Und?
1: Almanya'ya geri gelmez Siemens. Oradan? İki sene çalıştım, çıktım ondan sonra.
0: Abi sen çıktın, Siemens çöktü. Sen çıktın, Siemens'in yıldızı parladı. Haber merkezimize bağlanalım, ondan sonra buradayız. Günaydın.
1: Günaydınlar.
2: Metropol FM Aktüel Koblenz. Değerli dinleyenler, Mainz Üniversite Hastanesi Long Covid, yani koronanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştırmak için yeni bir online çalışma başlattı. Araştırmaya 8 ile 17 yaş arasındaki Long Covid hastalarıyla çevresinde bu hastalıktan etkilenen gençler katılabilecek. Koblenz'e bir okulda yaşandığı iddia edilen cinsel suç olayında iki şüpheli hakkında soruşturma sonlandırıldı. Savcılık 20 ve 18 yaşındaki kişilerin olayla bağlantısı gösteren herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Telefon verileri şüphelilerin olay günü olay yerinde olmadığını ortaya koydu. Ayrıca iddiaları destekleyen tanık ifadesine de ulaşılamadı. Almanya'nın ünlü Rock am Ring Festivali bugün Nürburgring'de başlıyor. Festivalin ilk performansını İngiliz metal grubu Lüte verecek. Bu yıl Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach, Iron Maiden ve The Offspring gibi dünyaca ünlü gruplar sahne alacak. Falzingen Asen bölgesinde gölde yardıma muhtaç bir kişi görüldüğü ihbar üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis, itfaiye ve yardım kurumları bir helikopterin katıldığı operasyon sırasında cismin ölü bir yayın balığı olduğu ortaya çıktı. Yetkililer kayıp kişiye ait iz bulunamadığını açıkladı. Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği için yaptığı başvurunun başarısız olması Almanya'da siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. Başbakan Friedrich Merz sonucu hayal kırıklığı olarak değerlendirirken Almanya'nın çok taraflı uluslararası sisteme bağlı kalacağını söyledi. SPD ve Yeşiller hükümetin dış politikasını eleştirirken sol parti Almanya'nın Gazze konusundaki tutumunun oylama sonucunu etkilediğini savundu. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin kaldırılması yönündeki çağrıları reddetti. Dobrindt, uygulamanın göç hareketleri üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve Almanya'nın göç politikasındaki değişimin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Bakan, yeni Avrupa Birliği iltica sistemine rağmen sınır denetimlerinin devam edeceğini açıkladı. Alman Meteoroloji Dairesi DVD, ülkenin bazı kesimlerinde şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Özellikle Güney Almanya'da dolu, kuvvetli yağış ve saatte 129 kilometreye ulaşabilen fırtına bekleniyor. Yetkililer vatandaşlardan hava durumu uyarılarını yakından takip etmeleri istendi. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
3: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Türk futbol tarihinde bazı isimler vardır ki bir turnuvayla milyonların hafızasına kazınır. İlhan Mansız da işte o isimlerden biri. Almanya'nın Kempten kentinde dünyaya gelen İlhan Mansız, futbol yolculuğunun ilk adımlarını da bu ülkede attı. 2002 Dünya Kupası denildiğinde akla Hasan Şaş, Ümit Davala ve Rüştü Reçber'in yanı sıra mutlaka İlhan Mansız da gelir. Çünkü o turnuvada sadece goller atan bir forvet değil, Türk futbolunun cesaretini ve mücadele ruhunu temsil eden isimlerden biriydi. İlhan'ın en unutulmaz anı belki de Senegal karşısındaydı. Uzatmalarda attığı altın gol Türkiye'yi Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı finale taşıdı. Üstelik bu gol Dünya Kupası tarihinin son altın golü olarak da tarihe geçti. Brezilya maçında Roberto Carlos'a attığı harika çalımda 2002 Dünya Kupası jeneriklerinin en klas köşesinde yer aldı. Güney Kore karşısında alınan galibiyetteki katkısı arzulu oyununun yansımasıydı. Turnuva boyunca attığı 3 golün yanı sıra enerjisi, hırsı ve mücadele gücüyle de dikkat çekti. Sahaya çıktığında rakip savunmaların peşinden koştuğu, taraftarların ise umut bağladığı bir isimdi. Bugün 2002 Dünya Kupası'nın unutulmaz kahramanları anıldığında özellikle de samuray tarzı saçlarıyla da her zaman özel bir yerde duracaktır. İlhan Mansız, Türk futbolunun dünya sahnesindeki en güzel hikayelerinden birinin başrol oyuncularından biri olarak hafızalarda her zaman yer alacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Tarkan, aşk gitti bizden. Günaydın efendim, merhabalar. Güzel bir sabah olsun, güzel bir cuma günü diliyoruz. Haftanın son iş günü. Önemli bir konu daha. O da Almanya'da bakım sigortası ile ilgili. Bakım sigortasını arttırmak istiyorlarmış ya. Maaşlardan daha fazla bakım sigortası kesilecekmiş. Arkadaş, iyi ki bir para kazanıyoruz lan. Ya bak abi. İşsizlikten kurtulmak için adamın göbeği çatlıyor. Tamam mı? Hani yardım almayayım, yardım almayayım. Oo, yardım alıyorlar, yardım alıyorlar. İşte Almanya'nın sırtında bunlar yük. Tamam diyorsun lan, çalışacağım lan diyorsun. Çalışıyorsun, bir iş buluyorsun kendine. Kılık kırk yardırıp bir iş buluyorsun kendine. Ondan sonra abi oraya kesinti, buraya kesinti. Hani o yetmiyormuş gibi daha da fazla kesin. Bakım sigortasında bir reform istiyormuş. Sağlık Bakanı Nina varken.
1: O yokken her şey daha güzeldi değil mi?
0: Evet, ben varken yapalım diyor. Olayın detaylarına bakacak olursak kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Özellikle çocuksuz kişilerin daha fazla bakım sigortasına kesintisi olsun diye bir önerisi vardı geriye bıraktığımız günlerde. Ve en son gelen bilgiler doğrultusunda bakalım reform yasa tasarısında neler konuşuluyor. Gelecekte çalışanlar ve sigortalılar için ek mali yük oluşturulmak isteniyor. Almanya'da yaşlanan nüfus ve artan bakım giderleri nedeniyle mevcut sistemin uzun vadede finansal olarak zorlandığı belirtilirken daha fazla çalışanlardan daha fazla bakım sigortası düşünülüyor. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, kazanmayın abi. Yeni gelir kaynakları arıyormuş. Ben varken bunları bulalım diyor. Tamam ya. Varken'in yokluğunu arıyoruz artık vallahi. Sigorta katkı paylarının arttırılması veya vatandaşların daha fazla ödeme yapması hedefleniyormuş.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Devam ediyoruz. Günaydın.
2: Günaydınlar.
1: Ve şimdi Metropol FM'de. Pratik bilgiler köşemiz Metropol FM'de. Hakan, bugün hayatımızı nasıl kolaylaştıracaksın?
2: Evet, çok merak ediyorum. Şu günlerde, daha doğrusu son 1-2 senede evlerinin önüne bırakılan su şişeleri var. Böyle büyük 1,5 litrelik su şişeleri bırakılıyor. Sadece su şişesi evin önünde duruyor.
1: Boş şişe
2: yok,
1: mi?
2: Su olacak içinde.
1: Su dolu şişeler.
2: Tek bir tane şey. Evet. Aynen. Şimdi evlerin önüne, dediğim gibi, ya da çit kenarına, artık bahçeli bir eviniz varsa, ona bırakılan bu şişeler hayvanları uzak tutmak için kullanılıyormuş. Yani dışarıdan gelen hayvanları. Bu yöntem ilk önce Japonya'da yaygınmış ama.
1: Ben Türkiye'de görüyorum ya, onu böyle çitlere asıyorlar, o şey 5 litrelik damacanalara asıyorlar.
2: Onu sineklere karşı yapıyorlar bazı zamanlar. Çünkü sinekler geldiği zaman orada kendilerini büyük bir şekilde görüyorlar. Ayna gibi, ondan sonra korkuyorlar kendilerinden. Kaçıyorlar, gerçekten öyle. O şekilde görüyorlar, böyle bu ne be diyor, tamam mı? Ondan sonra kaçıyorlar.
1: Şu şekilde.
3: Bu ne be?
2: Aynen. Deyip çekip gidiyor.
1: Hangi sinekte? Her türlü sinek.
2: Kara sineklerde.
1: Kara sineklerde.
2: Kara sineklerde.
1: Aa, çok enteresan. Bunlar. Türkiye'ye gittiğiniz zaman kara sinek, yani özellikle köylük bölgelere gidiyoruz işte, akrabaları falan, evet, ziyaret etmeye. Orada kaldığımızda sineklerden tabii ki rahatsız olduğumuzda ne yapacağız?
2: Onu asacaksınız. Burada herhangi bir ağaca falan. Efendim?
1: Burada da işe yarar.
2: Burada da yapabilirsin tabii ki, yani sineğin internasyonel biliyorsun.
1: Peki şey, o diğeri hayvanlardan diğeri ise, hayvanlardan
2: onu yere koyuyorsun ya da bahçen varsa çite koyuyorsun. Yani çitlerin yanlarına koyabiliyorsun. Çünkü buradaki amaç, güneş ışığın su içinde kırılıyor. Ve bunun yansıması, yani yansıma oluşturması, bunun kedi ve köpek gibi hayvanları rahatsız edip bahçeye yaklaşmamalarını sağlıyor.
1: Ayna falan koysa o da işe yarar mı acaba?
2: Onu bilmiyorum ben. Yani onu sen bir koy, bir dene. Eğer olursa anlatırsın radyoda.
1: Deneyeceğim.
2: Tamam.
1: Deneyeceğim lan. Ben yiyeceğim lan. İşe yaramazsa.
2: Suçu ben mi alıyorum? Yararsa sen haklısın, yaramazsa ben haksızım.
1: Pratik bilgilerde bugün Hakan'dan su şişesi tavsiyesi.
2: Teşekkür yok mu?
1: Teşekkürler.
2: Rica ederim, ne demek.

0: var bu önlemler arasında?
1: Evet Taner, aslında senin de söylediğin gibi 7-8 Temmuz tarihinde NATO zirvesi, ama 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında Ankara Valiliği, konser, şenlik, mezuniyet töreni ve panel gibi tüm kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı. Kamuda 6 gün idari izin verildi. Buna benzer tüm etkinlikler yasaklandı. Çalışan personel de hafta boyunca idari izinli sayılacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası yaşanan ayrışma krizini aşmak için 3 belediye başkanı devreye girdi. Bu önemli gelişmeyi alalım, neler var?
1: Evet, tabii devreye girdiler. İki tarafla da görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Hem Kemal Kılıçdaroğlu ile hem Özgür Özel ile görüşüyor heyet. Fakat iki tarafla görüşmenin sonucunda bir anlaşmaya varılamadı. Özgür Özel'in tek talebi şu an için kurultay, bu şekilde ifade edildi.
0: İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişi adliyeye sevk edildi. Bununla ilgili neler var?
1: Evet, 1 Haziran pazartesi günü gözaltına alınmışlardı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Senin de ifade ettiğin gibi İzmir Adliyesi'ne sevk edildiler. Şimdi burada savcılık ifadeleri başlıyor.
0: Şimdi Türkiye için önemli bir değişiklik var. Güçlü Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Bu çok tartışılan bir konuydu. Neler var bilgi olarak?
1: Evet Taner, senin de söylediğin gibi bu aslında uzunca bir süredir Türkiye'de tartışılan bir konuydu. Süresiz nafaka olmalı mı, olmamalı mı sürekli tartışılırdı. Anayasa Mahkemesi bir karar aldı bu konuda. Boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Şimdi bu düzenleme iptal edildi ama yerine nasıl bir düzenleme gelecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme için 9 aylık süre verildi. Zaten şu anda bir ek yargı paketi görüşülüyor. Bu paket içerisinde de böyle bir düzenleme yer alıyor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türk A Milli Takımı'nın hazırlıkları devam ediyor. Son bilgilere bakalım.
1: Evet, hazırlıklar devam ediyor. Tabii şimdi bundan sonra gözler artık milli takımın yapacağı hazırlık maçına da çevrildi. 6 Haziran Cumartesi gecesi saat 12'de oynanacak olan Venezuela mücadelesi var ki bir hazırlık karşılaşması. Bu karşılaşma ATV ekranından da canlı olarak yayınlanacak.
0: Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş tekrar karşı karşıya geldi. Bu maça bakalım.
1: Evet, bu kez Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ı mağlup etti. 101-79 gibi farkla mağlup etti. Dolayısıyla seride durum 1-1'e gelmiş oldu. Tabii Fenerbahçe de kendi serisinde Anadolu Efes karşısında 2-0 önde. Bugün Anadolu Efes deplasmanında saat 19'da parkeye çıkacak.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Koblenz'de hava bulutlu, sıcaklık 13 derece. Gün boyunca 12 ile 18 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 13 derece. Gün boyunca 12 ile 18 derece arası olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
4: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 91 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 9 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 53 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Zinet Salih, deli divanenim. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar, merhabalar. Good morning.
0: Bak, dinleyicimiz ne yazmış? Biraz önce yayınımızı, bir önceki saatimizi kapatmadan önce pratik bilgiler köşemizde sen işte evinize gelen, evinizin bahçesine, evinizin önüne gelen hayvanlardan rahatsız oluyorsanız, işte ne bileyim, bu bir tilki olabilir. Waschbären'in Türkçesi neydi? Waschbär. Diesen auch krass, ne? Waschbär. Stinktierler var.
1: Kokarca o.
0: Kokarca. Onlar geliyor mu evin önüne? O evin içine girip de böyle bütün dolapları, molapları boşaltıp böyle her tarafı dağıtan hayvan hangisiydi? Waschbär miydi o?
1: Herhalde Waschbär de o herhalde. Tam
0: bir de şey var o. Arabanın kablolarını yiyen var. Biber mi
1: oluyor? Ha, onu da, o onlar bir.
0: Mada.
1: Waschbär rakun oluyor.
0: Ha, rakun. Genel rakun. Çok farklı estetik bir hayvan aslında ama.
1: Evet.
0: Ama çok da şey, arsız bir hayvan abi ya.
1: Öyle böyle.
0: Bazı bölgelerde, bazı hani bölgeden bölgede farklı hayvanlar var. Mesela Almanya'nın kuzeyinde, güneyinde farklı farklı hayvanlar var. Bak, dinleyicimiz ne diyor? Köstebek var diyor bizim bahçede diyor. Her yeri delik deşik etti diyor. Her yeri sürüyor diyor. Hakan'a bir sorar mısın acaba diyor. Adem Bat Köynik'ten yazmış. Bak, başka bir bölgeden yazmış.
1: Şey, benim bildiğim kadarıyla köstebeklere şimdi şeyler var. Güneş enerjili ultrasonik kovucular var.
0: O güneş enerjisiyle çalışan
1: ekstra, onlar Bauhaus'ta falan orada, evet, bulabiliyorsunuz. Veyahut da toprağa çakılan titreşim çubukları var. Görmüştüm ben onları.
0: Ben de gördüm. Yeşil genelde.
1: Evet. Bir de rüzgarla ses yapan metal çubuklar var. Onların bahçenin birkaç yerine koyduğun zaman o rüzgarla çalışan onlar da etkili olabiliyor. Ama en iyisi güneş enerjili ultrasonik kovucular var.
0: Denemiştir diye tahmin ediyorum ama. Bunları denedin mi Adem?
1: Adem.
0: O titrişimli.
1: Adem ses vermiyor.
0: Alo Adem. Mesaj göndermiş. Peki o şişe acaba yarar mı o işe? Çünkü onlar bize yazmış. Eğer nakt aktif ora.
1: Ya tabii ki. Çünkü güneş olduğu zaman, ya daha doğrusu gün içerisinde daha böyle etkileyici olur. O şişeler.
0: O sen şişe tavsiyesinde bulunmuştun. Ona binaen yazmış.
1: Evet.
0: Şimdi sen ne dedin?
1: O şişeler güneş ışığı vurduğu zaman orada.
0: Şişenin içine su doldurun, evet, dedim. 1,5 litrelik şişe.
1: Hı-hı. Ondan sonra onu bahçenin birkaç yerlerine koyuyorsun. Ve dışarıdan gelen sokak kedileri olsun veyahut da köpekleri olsun. O yansımadan dolayı, tamam mı, korkuyorlar ve gidiyorlar.
0: Allah Allah, bir denemek lazım. Bir de onu deneyin Adem Bey. Teşekkür ediyoruz ilginiz için. Tilki falan da çok geliyor mesela son zamanlarda. Bizim bahçeye durmadan tilki geliyor mesela. O gerçekten, o şişe tavsiyesini deneyeceğim. Başka sizin tavsiyeleriniz varsa kıymetli dinleyenler, 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Şimdi radyolarımızda. Şinanay yavrum, Şinanay. Sezen Aksu.
1: Evet.
0: Sakın bir şey deme. Yoksa ben de derim.

0: Sezen Aksu, Şinanay. Adem Bey fotoğraf göndermiş bak bahçesinden. Bu köstebek benim bahçeyi delik deşik etti diyor ya. Abi fotoğraflara bak. Bu delik deşik etme değil. Bildiğin Avrasya Tüneli kazmış ya köstebek. Dinleyenlerimize sorduk. Bakalım başka tavsiyeler gelince paylaşacağız. Az sonra küçük bir ara vermemiz lazım Adem Bey. Ve bütün dinleyenlerimize kolay güzel bir gün diliyoruz.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM. 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
2: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Buray, seni her gördüğümde Metropol FM'de. Herkese merhabalar, günlerden cuma. Bir radar ihbarımız vardı. Köln, Luxemburger Straße, hier wird geblitzt, 30 Grad Zone. Barış arkadaşımız, Uberci Barış arkadaşımız. Hani sesi Müslüm Baba'ya benzeyen. O göndermişti. Selamlar sana da, kolay gelsin. Yollarda olan, direksiyon sallayan bütün dinleyenlerimize hayırlı işler. Bak, dinleyicimiz şey yazmış. Adem Bey, bahçemde köstebek sorunum var demişti. Diğer bir arkadaşımız, bir dinleyicimiz, Malwurf Vertreiber. Görüyor musun? Başka şeye benziyor ama. bir yıldır rahatım diyor. Solar gibi oyuncaklarla uğraşmayın diyor. Pille çalışıyor bu diyor. Ve bayağı bir işimize yaradı diyor. Bir yıldır köstebek gelmiyor diyor.
1: Okey. İşte o köstebek...
0: Özcan Koca yazmış. Teşekkür ediyoruz Özcan.
1: Gelmeyen köstebekler işte o arkadaşa gidiyor.
0: Şimdi arabalarla ilgili bir yenilik.
1: Evet, arabalarda da frene bastığımız zaman biliyorsun normal fren lambaları yanıyor ama 7 Temmuz'dan itibaren üretilecek her araca yeni bir fren lambası sistemi geliyor. Adı da adaptif.
0: Ne zaman itibaren?
1: 7 Temmuz'dan itibaren.
0: Yeni arabalarda.
1: Üretilen, piyasaya çıkan araçlara adaptif fren lambası zorunluluğu getiriliyor.
0: Adaptif fren lambası. Hı-hı. O neymiş?
1: Bu Formula 1 var ya, Formula 1'larda.
0: Evet.
1: Fren yaptığın zaman belki dikkat etmişsindir. Fren yaptığın anda tık tık tık tık böyle sinyal gibi yanıp söner.
0: Aha, okay.
1: O araçta, daha doğrusu 50 kilometrenin üzerinde seyir halinde gittiğin zaman, seyir halindeyken ani fren yaptığın zaman o şekilde yanıyor.
0: Daha dikkat çekici olsun
1: daha
0: diye.
1: Daha dikkat çekici. Yani bu bir ani frendir diye tık tık tık tık yanıyor, böyle daha çok dikkat çekiyor.
0: Enteresan.
1: Arkadaki sürücüleri tabii ki uyarıyor.
0: Evet, sağımız solumuz sinyal olmuştu, bir tane daha lazım.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Mainz Üniversite Hastanesi Long Covid, yani koronanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştırmak için yeni bir online çalışma başlattı. Araştırmaya 8 ile 17 yaş arasındaki Long Covid hastalarıyla çevresinde bu hastalıktan etkilenen gençler katılabilecek. Koblenz'e bir okulda yaşandığı iddia edilen cinsel suç olayında 2 şüpheli hakkında soruşturma sonlandırıldı. Savcılık 20 ve 18 yaşındaki kişilerin olayla bağlantısı gösteren herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Telefon verileri şüphelilerin olay günü olay yerinde olmadığını ortaya koydu. Ayrıca iddiaları destekleyen tanık ifadesine de ulaşılamadı. Almanya'nın ünlü Rock am Ring Festivali bugün Nürburgring'de başlıyor. Festivalin ilk performansını İngiliz metal grubu Lüte verecek. Bu yıl Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach, Iron Maiden ve The Offspring gibi dünyaca ünlü gruplar sahne alacak. Falzingen Asen bölgesinde gölde yardıma muhtaç bir kişi görüldüğü ihbar üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis, itfaiye ve yardım kurumları bir helikopterin katıldığı operasyon sırasında cismin ölü bir yayın balığı olduğu ortaya çıktı. Yetkililer kayıp kişiye ait iz bulunamadığını açıkladı. Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği için yaptığı başvurunun başarısız olması Almanya'da siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. Başbakan Friedrich Merz sonucu hayal kırıklığı olarak değerlendirirken Almanya'nın çok taraflı uluslararası sisteme bağlı kalacağını söyledi. SPD ve Yeşiller hükümetin dış politikasını eleştirirken Sol Parti Almanya'nın Gazze konusundaki tutumunun oylama sonucunu etkilediğini savundu. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin kaldırılması yönündeki çağrıları reddetti. Dobrindt, uygulamanın göç hareketleri üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve Almanya'nın göç politikasındaki değişimin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Bakan, yeni Avrupa Birliği iltica sistemine rağmen sınır denetimlerinin devam edeceğini açıkladı. Alman Meteoroloji Dairesi DVD ülkenin bazı kesimlerinde şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Özellikle Güney Almanya'da dolu, kuvvetli yağış ve saatte 129 kilometreye ulaşabilen fırtına bekleniyor. Yetkililer vatandaşlardan hava durumu uyarılarını yakından takip etmeleri istendi. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Çay Şekeri programı devam ediyor. Köln'de Luxemburgstraße üzerinde yolda radar bulunuyor imiş. Buradan geçen dinleyenlerimizin de aman aman dikkatine, kazasız belasız, radarsız cezasız yolculuklar diliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sana bir soru sorayım ben Hakan. Hazır mısın?
2: Yes. Hazırım.
1: Hadi bakalım. Hazır mısın? Dinleyenlerimize de sormuş olalım. Was steht auf dem Grabstein eines Wanderers?
2: Wanderers gezgin mi oluyor?
1: Evet. Was steht auf dem Grabstein eines Wanderers?
2: Uzun yol aldı mı?
1: Er ist so weit gegangen.
2: Çok iyi.
1: Çok kötü ona göz. Onun için çok iyi. Bir tane daha var. Bak bir tane daha var.
2: Söyle bakayım.
1: Was steht auf dem Grabstein eines Veganers? Er hat zum letzten Mal ins Gras gebissen. Bak bir tane daha var. Bu iyi bence. Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers?
2: Formül vardır mutlaka.
1: Damit hat er nicht gerechnet.

0: Mustafa Sandal, Ay'a benzer. Hayırlı sabahlar, merhabalar.
1: Merhabalar, günaydınlar. Ve yine kalkanlar.
0: Ve şimdi hadi bir pratik bilgi daha var mı Hakan'dan dediler. Olma mı?
1: Sesi duydum, korktum biliyor musun? İrkildim. Şimdi çamaşır makinesine bazı eşyalarımızı attığımız zaman sonra kuruttuktan sonra da çamaşırların bazı yerlerinin söküldüğünü görebiliyoruz değil mi? Veyahut da ne bileyim işte delik oluşuyor, yani zarar
0: benim
1: geliyor.
0: Benim tişörtlerde delik oluyor abi ya. Şeyde şu alt bölümünde.
1: Alt bölümündeyse o zaman kemer kullanıyor musun?
0: Evet, ondan mı oluyor?
1: Evet, kemere sürtünmesiyle de olabiliyor onlar.
0: Okey.
1: Diğer ise şeyde çamaşır makinesine kıyafetinizi attığınız zaman bilhassa fermuarlı kıyafetleri mutlaka fermuarın kapalı olması gerekiyor.
0: Aa, o zarar verebiliyor mu?
1: Tabii ki şimdi fermuar açık olduğu zaman diğer mesela da hassas giyecekler o fermuara takıldığı zaman durch diese Schleudern ne oluyor o zaman? Tabii ki zarar sökülebiliyor, yırtılabiliyor. Onun için eşyalarınızı mutlaka fermuarı kapatarak atın çamaşır makinesine.
0: Lan bu dona ne oldu?
1: Yırtılmış.
0: Fermuarı kapatsaydın olmazdı. Günaydın.
1: Günaydın.

0: Murat Alkılıç, bir güzellik yapsana Metropol FM'de.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Metropol FM frekanslarından bütün dinleyenlerimize kolaylıklar, güzellikler, mutluluklar diliyoruz. Radyolarınıza ben Serdar ve birazdan haftanın kapağı.
1: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
2: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
1: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM senin radyon.
0: Ve işte haftanın kapağı.
3: Arkadaşlar hazır mısınız? Arkadaşlar hazır mısınız?
0: Hazırsanız haftayı kapatıyoruz. O zaman bir kapak yapalım. Güzel dileklerimizle süslediğimiz haftanın kapağı işte Metropol FM'de. İşte geldi hafta sonu. Allah'ım sen bizi koru. Haftanın mübarek günü, Allah'ım güldür yüzümüzü. İş size iş, diş size diş. Kellere saç, evde kalana izdivaç. Yorguna uyku, yalnıza komşu. Telefona şarj, yaraya bandaj. İhtiyacı olana acil nakit, trafikteyim diyene boş bir şerit. Bakalım bu hafta ne oldu? Çok ki o kadar konu. Amerika'ya gitti milli takım. Artık bize bir kupa lazım. AfD yaptı anketlerde oyunu %27. Diğer partilerin temizleyin bezini. Mert'e hakaret edene geldi para cezası. Bize de ceza gelir mi dersek bu adam başımızın belası. Almanya giremedi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne. Dediler sende varken bu çifte standart, Güvenlik Konseyi senin neyine? Bizden bu haftalık bu kadar. Herkese hayırlı cumalar. Ben Serdar. Günaydın.

0: solch eines Treffens könnte die Schweiz oder die Türkei sein, heißt es weiter. Kreml-Chef Putin meinte dazu nur lapidar, der ukrainische Präsident könne ja nach Moskau kommen und gibt sich gleichzeitig siegessicher. Doch er gerät immer stärker unter Druck, auch weil immer mehr russische Zivilisten den Krieg hautnah spüren und die russische Wirtschaft mittlerweile den Bach runtergeht. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Deutschland und Frankreich wollen die EU-Erweiterung beschleunigen. Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen dafür heute beim EU-Westbalkan-Gipfel in Montenegro eine Initiative starten. Die Westbalkanstaaten sollen demnach schon vor dem Beitritt enger in die EU eingebunden werden. Werden bestimmte Aufnahmekriterien erfüllt, soll beispielsweise der Zugang zum EU-Binnenmarkt ermöglicht werden. Bei der Fußball-WM gibt es eine weitere Änderung. Während vor Beginn des Spiels die Nationalhymne läuft, sollen nun auch die Ersatzspieler mit auf dem Platz stehen. Alle Akteure der Teams werden sich um das Banner im Mittelkreis versammeln, gab die FIFA bekannt. Zum Handschlag der Spielführer und Mannschaftsfoto der Startelf sind die Ersatzspieler dann nicht mehr auf dem Feld. Die WM beginnt am nächsten Donnerstag.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
4: Merhaba Taner.
3: Güçlü, Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için olağanüstü güvenlik önlemleri alıyor. Neler var bu önlemler arasında?
4: Evet Taner, aslında senin de söylediğin gibi 7-8 Temmuz tarihinde NATO zirvesi ama 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında Ankara Valiliği, konser, şenlik, mezuniyet töreni ve panel gibi tüm kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı. Kamuda 6 gün idari izin verildi. Buna benzer tüm etkinlikler yasaklandı. Çalışan personel de hafta boyunca idari izinli sayılacak.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan kararı sonrası yaşanan ayrışma krizini aşmak için 3 belediye başkanı devreye girdi. Bu önemli gelişmeyi alalım, neler var?
4: Evet, tabii devreye girdiler. İki tarafla da görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Hem Kemal Kılıçdaroğlu ile hem Özgür Özel ile görüşüyor heyet. Fakat iki tarafla görüşmenin sonucunda bir anlaşmaya varılamadı. Özgür Özel'in tek talebi şu an için kurultay, bu şekilde ifade edildi.
3: İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişi adliyeye sevk edildi. Bununla ilgili neler var?
4: Evet, 1 Haziran pazartesi günü gözaltına alınmışlardı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Senin de ifade ettiğin gibi İzmir Adliyesi'ne sevk edildiler. Şimdi burada savcılık ifadeleri başlıyor.
3: Şimdi Türkiye için önemli bir değişiklik var Güçlü. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Bu çok tartışılan bir konuydu. Neler var bilgi olarak?
4: Evet Taner, senin de söylediğin gibi bu aslında uzunca bir süredir Türkiye'de tartışılan bir konuydu. Süresiz nafaka olmalı mı olmamalı mı sürekli tartışılırdı. Anayasa Mahkemesi bir karar aldı bu konuda. Boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Şimdi bu düzenleme iptal edildi ama yerine nasıl bir düzenleme gelecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme için 9 aylık süre verildi. Zaten şu anda bir ek yargı paketi görüşülüyor. Bu paket içerisinde de böyle bir düzenleme yer alıyor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türk A Milli Takımı'nın hazırlıkları devam ediyor. Son bilgilere bakalım.
4: Evet, hazırlıklar devam ediyor. Tabii şimdi bundan sonra gözler artık milli takımın yapacağı hazırlık maçına da çevrildi. 6 Haziran Cumartesi gecesi saat 12'de oynanacak olan Venezuela mücadelesi var ki bir hazırlık karşılaşması. Bu karşılaşma ATV ekranından da canlı olarak yayınlanacak.
3: Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş tekrar karşı karşıya geldi. Bu maça bakalım.
4: Evet, bu kez Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ı mağlup etti. 101-79 gibi farkla mağlup etti. Dolayısıyla seride durum 1-1'e gelmiş oldu. Tabii Fenerbahçe de kendi serisinde Anadolu Efes karşısında 2-0 önde. Bugün Anadolu Efes deplasmanında saat 19'da parkeye çıkacak.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 13 derece. Gün boyunca 12 ile 18 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 13 derece. Gün boyunca 12 ile 18 derece arası olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 91 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 9 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 53 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Altın.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Mainz Üniversite Hastanesi Long Covid, yani koronanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştırmak için yeni bir online çalışma başlattı. Araştırmaya 8 ile 17 yaş arasındaki Long Covid hastalarıyla çevresinde bu hastalıktan etkilenen gençler katılabilecek. Koblenz'de bir okulda yaşandığı iddia edilen cinsel suç olayında 2 şüpheli hakkında soruşturma sonlandırıldı. Savcılık 20 ve 18 yaşındaki kişilerin olayla bağlantısı gösteren herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Telefon verileri şüphelilerin olay günü olay yerinde olmadığını ortaya koydu. Ayrıca iddiaları destekleyen tanık ifadesine de ulaşılamadı. Almanya'nın ünlü Rock am Ring Festivali bugün Nürburgring'de başlıyor. Festivalin ilk performansını İngiliz metal grubu Lüte verecek. Bu yıl Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach, Iron Maiden ve The Offspring gibi dünyaca ünlü gruplar sahne alacak. Falzingen Asen bölgesinde gölde yardıma muhtaç bir kişi görüldüğü ihbar üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis, itfaiye ve yardım kurumları bir helikopterin katıldığı operasyon sırasında cismin ölü bir yayın balığı olduğu ortaya çıktı. Yetkililer kayıp kişiye ait iz bulunamadığını açıkladı. Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği için yaptığı başvurunun başarısız olması Almanya'da siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. Başbakan Friedrich Merz sonucu hayal kırıklığı olarak değerlendirirken Almanya'nın çok taraflı uluslararası sisteme bağlı kalacağını söyledi. SPD ve Yeşiller hükümetin dış politikasını eleştirirken Sol Parti Almanya'nın Gazze konusundaki tutumunun oylama sonucunu etkilediğini savundu. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin kaldırılması yönündeki çağrıları reddetti. Dobrindt, uygulamanın göç hareketleri üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve Almanya'nın göç politikasındaki değişimin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Bakan, yeni Avrupa Birliği iltica sistemine rağmen sınır denetimlerinin devam edeceğini açıkladı. Alman Meteoroloji Dairesi DVD ülkenin bazı kesimlerinde şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Özellikle Güney Almanya'da dolu, kuvvetli yağış ve saatte 129 kilometreye ulaşabilen fırtına bekleniyor. Yetkililer vatandaşlardan hava durumu uyarılarını yakından takip etmeleri istendi. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: geliyor.
1: Ayşecirli ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Liyesi ve liderlerin konaklayacağı bölgeler kırmızı alan ilan edilecek. F-16'lar ve hava savunma sistemleri görev yapacak. 40 binden fazla güvenlik personeli sahada olacak. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski başkan Erhan Kılıç'ın da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada belediye yöneticileri, iştirak çalışanları, firma sahipleri ve müteahhitler de yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç saatleri Türkiye ve Almanya'daki futbol severleri zorlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuvada 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle gece yarısıyla sabah 5 arasında oynanacak. Türkiye'nin grup maçları da sabah saatlerinde oynanacak. Bahçeşehir Koleji Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Ceyhan'ı deplasmanda 101-79 yendi. Durum 1-1 oldu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Almanya'nın en büyük rock festivallerinden Rock am Ring bugün Nürburgring'de müzik programına başlıyor. Festival alanında birçok müziksever hazırlıklarını tamamladı bile. İlk çadırlar dün yağışlı havaya rağmen her zamanki gibi kuruldu. Resmi açılış saat 14.05'te gerçekleştirilecek. 3 ayrı sahnede toplam 70'ten fazla grup ve sanatçı konser verecek. Organizasyon kapsamında ulaşım, festival alanında ödeme, engelsiz erişim ve farklı kamp seçenekleriyle ilgili bilgiler de ziyaretçilerle paylaşıldı.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

gelmeyeceğim zannettiniz değil mi? Çok beklersiniz. Hadi bakalım bugün atladığınız zaman iyisiniz vallahi billahi. Yes! Umarım keyifler iyidir arkadaşlar. Birbirinden güzel yine deli dolu şarkılar çalacağım sizlere. İşte çalacağım ilk şarkı. Başlıyoruz hemen. Hiç fazla uzatmıyorum bugün lafı. Oh. Bayağı bir derinden geldi o. Öyle ama bakar mısın şarkının güzelliğine? Yes! Aşkım bahardı diyor. Dinliyoruz hep beraber.

0: rengarenkte.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.
1: Saatlerimiz 11.20, günlerden cuma ve hafta sonu. Yes, o değil, gülüyoruz arkadaşlar. Eğleniyoruz ve... geçenlerde bir çift ayrılıyorlar. Ayrılırken bir de ortak dediysem yani bir köpekleri var. Zamanında almışlar köpekleri. Ayrılırken kadın diyor ki bu köpek benim. Adam diyor hayır benim diyor. O zaman mahkemeye başvuruyoruz diyor. Mahkemeye başvuruyorlar. Hakim ne diyor ki bunlara? Bakın oturun şimdi karşıma. Geçin şöyle. Bu köpeği beraber mi aldınız? Evet. Faturalara bakayım diyor. İkisi de aynı oranda bir ödeme yapmışlar. Tamam diyor. Şimdi birbirinize açık artırma yapıyorsunuz diyor. Bu hikaye değil, bu gerçek. En fazla parayı veren köpeğin sahibi olabilir diyor. İyi ki çocukları yok. En fazla parayı veren kızı alır. Aman aman. Göksel şimdi uzaktan diyor, rengarenktesiniz. Güzel günleriniz olsun, hatta rengarenk olsun. Mikrofona ben Nici Akar.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Mainz Üniversite Hastanesi Long Covid, yani koronanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştırmak için yeni bir online çalışma başlattı. Araştırmaya 8 ile 17 yaş arasındaki Long Covid hastalarıyla çevresinde bu hastalıktan etkilenen gençler katılabilecek. Koblenz'e bir okulda yaşandığı iddia edilen cinsel suç olayında 2 şüpheli hakkında soruşturma sonlandırıldı. Savcılık 20 ve 18 yaşındaki kişilerin olayla bağlantısı gösteren herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Telefon verileri şüphelilerin olay günü olay yerinde olmadığını ortaya koydu. Ayrıca iddiaları destekleyen tanık ifadesine de ulaşılamadı. Almanya'nın ünlü Rock am Ring Festivali bugün Nürburgring'de başlıyor. Festivalin ilk performansını İngiliz metal grubu Lüte verecek. Bu yıl Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach, Iron Maiden ve The Offspring gibi dünyaca ünlü gruplar sahne alacak. Falzingen Asen bölgesinde gölde yardıma muhtaç bir kişi görüldüğü ihbar üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis, itfaiye ve yardım kurumları bir helikopterin katıldığı operasyon sırasında cismin ölü bir yayın balığı olduğu ortaya çıktı. Yetkililer kayıp kişiye ait iz bulunamadığını açıkladı. Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği için yaptığı başvurunun başarısız olması Almanya'da siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. Başbakan Friedrich Merz sonucu hayal kırıklığı olarak değerlendirirken Almanya'nın çok taraflı uluslararası sisteme bağlı kalacağını söyledi. SPD ve Yeşiller hükümetin dış politikasını eleştirirken sol parti Almanya'nın Gazze konusundaki tutumunun oylama sonucunu etkilediğini savundu. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin kaldırılması yönündeki çağrıları reddetti. Dobrindt, uygulamanın göç hareketleri üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve Almanya'nın göç politikasındaki değişimin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Bakan, yeni Avrupa Birliği iltica sistemine rağmen sınır denetimlerinin devam edeceğini açıkladı. Alman Meteoroloji Dairesi DVD ülkenin bazı kesimlerinde şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Özellikle Güney Almanya'da dolu, kuvvetli yağış ve saatte 129 kilometreye ulaşabilen fırtına bekleniyor. Yetkililer vatandaşlardan hava durumu uyarılarını yakından takip etmeleri istendi. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Rengarenk desiniz mikrofona ben DJ Hakan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlar. Guten Morgen. Yataklarından yeni kalkanlar. Gece vardiyasından gelenler. Yok, gece vardiyasından gelenler daha uyuyorlar onlar. Evet. Bu şekilde normaldir. Biz de çok çalıştık zamanında. Gece vardiyasında en sevdiğim vardiyaydı. Kimse yok. Ne karışan ne patron falan böyle. Oh, sabah kadar dans eğlence. Bir sorum olacak. Ehliyet sınavında saat tuzağından haberiniz var mı? Biliyor musunuz? Ehliyet sınavında saat tuzağı. Bu nedir? Planlarınız varsa yazsın bana. Bilmiyorsanız az sonra sizlere söyleyeceğim. Hadi bakalım. Hoppa! Nasıl parça ama? Ya. Haydi! Rengarenk. Her yeriniz rengarenk olsun.

Hey gidi koca dünyayı dinledik ve sorum arkadaşlar, ehliyet sınavında saat tuzağı nedir? Bunu sordum bir dinleyicim, bakayım ne diyor? Kör nokta saat tuzağı. Bu da sağır duymaz uydur. Saat diyorum. Ua. Time. Clock. Hour. Başka ne vardı? Kimsin sen? Ahmet. Bulgar Ahmet'miş. Adamsın adam diyor bir de. Evet, Bulgar Ahmet, sana soruyorum. Ehliyet sınavında saat tuzağı nedir? Bilenler var mı? Yok değil mi? Olsaydınız yazardınız zaten şimdi. Ya da Hakan uzatmadan sonuçta öyle diyorsunuz. Şimdi sınav esnasında sınav müfettiş, arkada oturan müfettiş Wishbeat'is ister. O anda siz böyle Wishbeat falan, sizin tepkinizi merak eder. Tepki de şudur. Yani arabanın içerisinde olan, sabit olan saatin nerede olduğundan haberdar mısınız? Veyahut da anında o an saati görebiliyor musunuz? Veyahut da saatin kaç olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bunun sebebi ise biliyorsunuz bazı trafik levhalarının altında saat dilimi vardır. Atıyorum herhangi bir yasak vardır ama saat sabah 6'dan akşam 3'e kadar gibi ya da öğlen 3'e kadar gibi. Bunu anında hemen tespit edebilmeniz için saat tuzağı vardır. Saat kaç dediği zaman hemen o arada saate bakıyorsunuz. Atıyorum saat 13.15 diyorsunuz, tamam. Dann weiß er in dem Moment wie spät es ist, damit er reagieren kann. Görmüş olduğu trafik levhasına istinale. So, anladınız mı? Anlamadıysanız Google'a girin. Onlar da çok güzel bir şekilde anlatıyor. Hem de her dilde arkadaşlar. Vallahi bak. Girin, dinleyin veyahut da okuyun. Şimdi Gülden deli mi ne diyor? Benden bahsediyor. Hem de en önde gidelim. Bayrakla böyle dıt dırı dır.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Dünya Kupalarının en ikonik ismi. Alman futbolunu değiştiren isim. Kazandığı kupaların yanı sıra oyuna kattıklarıyla bu kupanın tarihindeki en nadide yıldızı. Almanya'nın efsane kaptanı, futbol dünyasının Der Kaiser, yani İmparator lakabıyla tanıdığı Franz Beckenbauer. Dünya Kupası tarihine hem oyuncu hem de teknik direktör olarak damga vurdu. 1974 Dünya Kupası'nda Batı Almanya'nın kaptanı olarak kupayı havaya kaldırdığında yalnızca ülkesini şampiyonluğa taşımadı. Liderliği, soğukkanlılığı ve sahadaki zarafetiyle futbolun yeni yüzlerinden biri oldu. Savunma oyuncusu olmasına rağmen oyunu geriden kuran, hücuma çıkan ve takımını yönlendiren tarzıyla futbolun libero rolünü adeta yeniden tanımladı. Ancak Beckenbauer'ın Dünya Kupası hikayesi bundan da büyük. 1966'da İngiltere'ye karşı final oynadı. 1970'te üçüncülük yaşadı ve 1974'te Total Portakal Hollanda'yı yenerek zirveye çıktı. 1990'da bu kez teknik direktör olarak Almanya'yı dünya şampiyonluğuna taşıdı. Böylece Brezilyalı Mario Zagallo'dan sonra hem futbolcu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası kazanan ikinci isim oldu. Dünya Kupaları boyunca attığı goller kadar oyuna kattığı vizyonla konuşuldu. Çünkü Beckenbauer sadece rakiplerini durduran bir savunmacı değil, oyunu yöneten kişiydi. Maçın temposunu belirleyen ve takımına karakter kazandıran bir liderdi. Bugün Dünya Kupası tarihinin en büyük figürleri konuşulduğunda Franz Beckenbauer'in adı her zaman en üst sıralarda yer alıyor.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Hakan abi, vallahi çok iyi adamsın, hoş adamsın da. Abi şu tam böyle bir şeyi söylüyorsun, Türkçe konuşuyorsun, tam önemli noktayı Almanca söylüyorsun. Anlamıyoruz abi, biz daha yeni geldik Türkiye'den, bilmiyoruz dil, kurban olduğum.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Ay bir de kurban olduğum demez mi? Bak şimdi bu söylemiş olduğun şeye verebileceğim tek bir cevap vardır. O da integration. Aa, bu da Almancaydı ama değil mi? Uyum sağlamak. Az bir şey öğren. Az bir şey Almancaya biraz çaba sarf et. Arada mı? Sen de bizim gibi arada yarım Almanca, yarım Türkçe konuşmaya başlarsın. Şimdi sen sorarsın, integrasyon da neydi? Onu da bir araştır. Allah'ını seversen sen bir araştır. Ben de sana kurban oluyorum, tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Zor. Şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra bakayım Barış Manço'nun Dönen Çağlı şarkısını sizlere armağan etmek istiyorum. Radyonuza sakın ayrılmayın. Rengarenk'tesiniz.
3: Küşin Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşin Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşin Pro Limburg mağazamıza

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Ve yarın arkadaşlar Ovaoz'unda Muhabbetin konseri var. Bu konser için sizlere bilet armağan edeceğim, bilet kazandıracağım. Beni arayın dediğim zaman arayabilirsiniz. Önümüzdeki saat itibaren 0-32-17-970-71. Beni arayın dediğim zaman arayın dedim ama ben daha arayın demeden beni aradınız. Kiminle görüşüyorum? Evet, kiminle görüşüyorum? Alo.
2: Emre. Alo.
1: Emre,
2: Emre Karahasan'a görüşüyorsunuz.
1: Emre, evet. Karahasan, nereden arıyorsun bizi?
2: Oberhausen.
1: Oberhausen, yani Oberhausen olduğundan emin misin?
2: Evet, eminim, eminim.
1: Oberhausen olmasın o?
2: Yok yok, Oberhausen. Arada bir TS var.
1: Oberhausen, öyle mi? A bizim aynen, aynen, bizim tamam, Oberhausen'la değişik bir yer mi burası?
2: Evet, değişik ama isim olarak aynı, hemen hemen.
1: Hemen hemen aynı, evet, değişik. Sen acaba evet, bana giydiriyor musun şimdi yoksa gerçekten dilin mi sürçüyor? Bana doğruyu söyle bak.
2: Yok vallahi doğru söylüyorum.
1: Sen nereden, burada mı doğdun büyüdün?
2: Evet aynen.
1: Aa, tamam okey, o zaman seni alkışlıyoruz. Burada doğanları alkışlıyoruz genelde.
2: Dankeschön, dankeschön.
1: Almancayı da sökmüşsün ya. Yaş kaç?
2: Yaş 32.
1: Oo, yarıyı yolu yaralamışsın. Eskiden de o değil mi? Yarı
2: ya, daha önümde koca ömür var ya.
1: Vallahi billahi koca ömür var. Evlilik var mı, çocuk var mı?
2: Var var. Bir şey, eşim var, iki de çocuk var.
1: Bir eşin mi var?
2: Yani
1: bir eşin. Ya sen şimdi bir demesene, eşim var deseydin ben herhalde 2-3 tanem var zannedecektim. Sen ne işle meşgulsün bakayım?
2: Ben otobüs şoförüyüm.
1: Aa, şu anda işte misin?
2: Evet aynen.
1: Bak, seni destekleyen biri var. Bir de Ahmet Karakuş.
2: Evet.
1: Diyor ki Hakan arkadaş doğru söylüyor, doğru söylüyor. Oberhausen diyor. Doğruyu da yanlış yanmış ama.
2: Tamam. Olabilir.
1: Doğru söylüyor diyor. Çok trajikomik bir olay yaşıyoruz şu anda arkadaşlar. Canlı yayında sen beni niye aradın şimdi?
2: Bilet için.
1: Ama ben ne dedim? Beni dinlemeden hemen arıyorsunuz. Diyorum ki beni arayın dediğim zaman arayın lütfen diyorum.
2: Biz hemen acele davranıyoruz.
1: Evet, acele davranıyorsun ama bir şey alamıyorsun şimdi. Ne yapacağız?
2: Sağlık olsun, ne diyelim?
1: Aa, bak şimdi damardan gidiyorsan ama ben yemeyeceğim. Gerçekten de sağlık olsun diyorum. Beni arayın dediğim zaman, aradığın an şansında yaver giderse bu biletleri sana vereceğim. Okey mi?
2: Okey, tamam.
1: Hadi bakalım, bekliyorum. Otobüs şoförü isim neydi tekrar?
2: Emre Kararslan.
1: Emre Kararslan, Oberhausen'den. Bakalım bu sefer, yani bir önümüzdeki saat içerisinde şans sana gülecek mi? Tekrar teşekkür ediyoruz. Hattımıza kalıyorsun. Seninle konuşacaklarım var çünkü. Zo. Bakar mısınız öğretmen, seninle konuşacaklarım var. Tövbe tövbe ya. Bazı böyle işin dozunu kaçırıyorum ama yani. Zo. Şimdi yine farklı bir şarkı çalıyorum. Geliyor. Gelmekte olan. Çok farklı.

Soruşturmada yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık para trafiğinin kripto varlıklar üzerinden aklandığı öne sürülüyor. Şüphelilere ait banka ve kripto hesapları bloke edildi. 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsaya el konuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü yapılacak yerel ara seçimler öncesi Anadolu turuna Trabzon'dan başladı. Kentte kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Özel yaptığı konuşmada sandığın saldırı altında olduğunu söyledi. Özel'in program kapsamında Gümüşhane, Tokat, Çorum ve Nevşehir'e de gitmesi bekleniyor. Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için olağanüstü güvenlik önlemleri alıyor. Esenboğa ve Etimesgut havalimanları çevresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve liderlerin konaklayacağı bölgeler kırmızı alan ilan edilecek. F-16'lar ve hava savunma sistemleri görev yapacak. 40 binden fazla güvenlik personeli sahada olacak. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski başkan Erhan Kılıç'ın da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada belediye yöneticileri, iştirak çalışanları, firma sahipleri ve müteahhitler de yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç saatleri Türkiye ve Almanya'daki futbol severleri zorlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuvada 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle gece yarısıyla sabah 5 arasında oynanacak. Türkiye'nin grup maçları da sabah saatlerinde oynanacak. Bahçeşehir Koleji Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Ceyhan'ı deplasmanda 101-79 yendi. Durum 1-1 oldu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

ve DJ Hakan'la Rengarenk programı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden güzel şarkılarımız, tüm zamanlarımızın her zaman dediğimiz gibi en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla ve en matrak hikayeleriyle buradasınız, Rengarenk'tesiniz. Serdar Ortaç ve Teoman, ne yapayım tabiatım böyle diyor.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Saatlerimiz 12.11 oldu. Metropol FM'de rengarenktesiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Ve yarın arkadaşlar Oberhausen'da muhabbetin doğum günü. Ne doğum günü ya, konseri var. Bu konser için sizlere bilet dağıtacağım. Kazanacaksınız şimdi değil ama şimdi aramayın lütfen. Biraz sonra beni arayın dediğim zaman 0-30-217-970-71 arayabilirsiniz. Öncesinde Anatolian Psy.

Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

0: Pera'dan dinledik seni kaybettiğimde. Ana o nasıl bağırmadı ya? O nasıl bir girişti? Ben bile korktum ha. O baya. Vallahi. Allah size sabır versin diyorum. Yani şu anda çok büyük bir sevap işlemiş oluyorsunuz. Beni dinleyerek. Ve arkadaşlar yarın muhabbetin konseri var. Evet, yarınki bu konser için bilet kazanmak istiyorsanız beni şimdi arayabilirsiniz. 030-217-970-71. Evet, muhabbet show Oberhausen olacak. Eberbach'ta nostaljik ve canlı bir musical olacak burada. Tabii ki muhabbetimizde zaman yolculuğuna bizleri davet ediyor. Bakalım yarınki konser için şanslı dinleyicilerimiz kimler? Merhabalar, kimle görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Emre Kararslan.
0: Emre, biraz önce seninle konuşmadık mı?
1: Evet, bak ben dedim ne kadar şanslıyım diye.
0: Vay be Emre.
1: Ben dedim ben şanslı bir adamım.
0: Vallahi billahi. Bakın hiç burada arkadaşlar burada böyle üçkağıtçılık falan. Vallahi billahi bak. Nah şuraya yazıyorum yok. Emre aradı. Hemen de çıkardı. Neyse. Hast du einen Trick oder so Emre?
1: Ich nein, nein, nein. Ich höre nur.
0: Ich höre nur. Çok güzel ifade ettin kendini. Ich höre nur. So, was hörst du denn am liebsten?
1: Ich höre am liebsten, sie liegt in meinem Armen.
0: Söyle bakayım onu, Allah'ını seversen.
1: Sie liegt in meinem Namen, ich kann's nicht ertragen. Es war unser erster Streit, dann ging sie fort. Dann ging sie fort. Öyle gidiyordu. Biraz karıştırdım ama neyse.
0: Karıştırmadan hızlı hızlı oku. Acelen mi var, bir yere mi gidiyor? Ya diyorsun ki Hakan uzatma da ver şu biletleri bize Allah'ın seversen burada. Değil
1: ya,
0: mi?
1: Ya otobüs şu adam zaten her gün işte o da yoldayız değil mi?
0: Dur bakayım yani... sen bir hatta kal. Diğer bir dinleyicimiz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Şimdi arkadaşlar hamamda gibiyiz. Eko yapıyor. Lütfen radyonun sesini kısarsanız. Zo, yatağım yaz. Kiminle görüşüyorum?
3: Ben Martin Hristo. Bulgaristan'dayım.
0: İsmini bir daha alayım.
3: Martin Hristo.
0: Martin Hristo. Martin, nerede oturuyorsun sen?
3: Berlin'de.
0: Berlin'den Oberhausen'a gidecek misin?
3: Kaç kilometre?
0: 600 kilometre.
3: Bileti kazanırsam giderim ya.
0: Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Eğer öyle gidemezsen çok ayıp edersin, ben sana söyleyeyim. Yani ya, eğer gidemeyeceksen bu biletleri başka arkadaşlara verelim. Ne diyorsun?
3: Giderim.
0: Gider misin diyorsun?
3: Evet.
0: Kara borsadan satarım biletleri.
3: Yok.
0: Yok. Peki kimin konserine gideceğini biliyor musun?
3: Muhammed.
0: Muhammed mi? Muhammed kim? Şöyle yapalım. Tamam. Muhammed'in şarkısını biliyor musun?
3: Deminki arkadaş çaldı ya.
0: Ben ya sen biliyorum. Ne kadar kurnazsın öyle. Deminki arkadaş diyorsun. Şimdi bırak deminki arkadaşı da sen o şarkıyı söyle bakalım.
3: Tamam. Ben söyleyeyim.
0: Hadi bakalım.
3: Slitin amin amin. Şükan işini tesagen. Ayyalı. Los. Bu kadar.
0: Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bu cesaretine hayran kaldım. Vallahi. Yani evli misin?
3: Evliyim.
0: Hanımı
3: İki
0: nasıl?
3: Tane de kızım var.
0: Ay canım benim, Allah bağışlasın. Hanımı nasıl ikna ettin söylesene. Allah'ını seversen.
3: Yok, çok zorlanmadım. O da burada yanımda. Beni videoyu çekti.
4: İlk defa size bağlanıyoruz.
0: Çok güzel. Nasıl tanıştınız söyleyin.
3: Oo, internetten.
0: İnternetten. Orada ne yaptın?
3: Evet.
0: Silikin meinen Armen mi dedin?
3: Yok demedi.
0: Tamam, siz hatta kalın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ve bu iki dinleyicimize bu biletleri armağan ediyoruz. So, madem laf muhabbetten, pardon Muhammed miydi? Madem Muhammed'den bahsettik, o zaman Muhammed'in onu çalalım. Genau so ist es.

0: Evet, ve Muhammed'den dinledik. Zilik in meinen Armen dedi ve bir dinleyicim arıyor hemen. Niçin arıyor, neden arıyor? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, benim adım Gökmen.
0: Evet, buyurun Gökmen Bey, sizi dinliyorum.
1: Ben Metropol için arıyorum.
0: Tamam.
1: Muhabbet.
0: Muhabbetin. Konser için evet. Mi?
1: Evet, konser için.
0: Ama şimdi değildi o.
1: Ne zaman?
0: Siz ne zaman? Zaman siz ne zaman vaktiniz olur?
1: Ne zaman istersiniz?
0: Nereden arıyorsunuz bizi?
1: Berlin'den.
0: Ha, şimdi Berlin'den Oberhausen'a gidecek misiniz 600 kilometre?
2: Evet.
1: Evet. Tam tamına ne zaman? Ona bağlı.
0: Evet dedi. Yarın.
1: Yarın meşgulüm maalesef.
0: Aa, çok özür dileriz. Ben bir muhabbeti arayayım. Belki de ertele. Ama sanmıyorum.
1: Tabii olur. Bana uyar yani.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka bir konserde
2: çok
0: inşallah.
2: Çok güzel bir şarkı söyleyebiliyor muhabbetten.
0: Hadi Gökhan söyle.
2: Bey, söylemek ister misiniz?
0: Hadi. Yok. Bir dörtlü. Bekliyorum.
1: Efendim?
0: Bir dörtlü söylüyor musun, söylemiyor musun?
1: Hangisini?
0: Aa, bu şimdi biraz çok uzadı. Biz en iyisi vedalaşalım. Teşekkür ediyorum. Diğer dinleyicimizi alıyoruz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba, Yeşim ben.
0: Yeşim, nasılsın, iyi misin?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim, sağ olasın. Nereden arıyorsun bizi Yeşim?
3: Ben şu anda Köln Havalimanı'ndan çocuklarımla çıktım. Eve doğru gidiyorum. Annemi yolcu ettik. Yoldayız.
0: Ve yoldayken dediniz ki şu keltoşu bir arayalım da biletleri kapalım.
3: Ya öyle demedik ama bir arayalım da bir şansımızı deneyelim dedik çocuklarımla birlikte. Belki güzel bir hafta sonu geçiririz. Bir konsere gideriz. Şansımızı deneyelim dedik.
0: Evet, şansınızı denediniz. Çocuklar kaç yaşında?
3: Barbaros oğlum 16 yaşında, Janset kızım 13 yaşında.
0: 13 yaşında, evet. O zaman ben size iki tane bileti hiç böyle uzatmadan veriyorum. Attığımızda kalıyorsunuz, sakın ayrılmıyorsunuz, tamam mı? Anlaştık mı?
3: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Ne demek efendim? Teşekkürler. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Evet arkadaşlar, şimdi tane arkadaşımıza bağlanıyoruz. Ondan sonra sakilerle, Şeytan Dünya Dışı şarkısıyla sizlerle beraberiz.
4: Metropol FM Özel Dosya.
5: Değerli dinleyenler, Almanya Birleşmiş Milletler seçiminde önemli bir şok yaşadı. Dünyanın en önemli masasında yer bulamadı. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerin üye olduğu dev bir ülkeler kulübü var. Bu kulübün adı Birleşmiş Milletler. Bu kulüpte herkes konuşabiliyor. Ancak dünyadaki savaşlar, krizler ve güvenlikle ilgili en önemli kararların alındığı küçük ama güçlü bir masa var. Bu masanın adı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'nde toplam 15 koltuk bulunuyor. Bunların 5'i daimi üyeler. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Üstelik bu üyelerin veto hakkı da bulunuyor. Yani istemedikleri bir kararı engelleyebiliyorlar. Kalan 10 koltuk ise geçici üyeliklerden oluşuyor. Bu üyeler 2 yıllığına seçiliyor ve dünyanın farklı bölgeleri arasında paylaştırılıyor. İşte Almanya da bu geçici koltuklardan birini kazanmak istiyordu. Peki niye? Çünkü bu koltuk dünyanın en önemli karar masasındaki yerlerden biri anlamına geliyor. Bu ülke masadaysa uluslararası krizlerde daha fazla söz sahibi oluyor, diplomatik ağırlığını artırıyor, dünyada ben küresel bir oyuncuyum diye mesaj veriyor. Prestij ve itibarı yükseliyor. Bu nedenle Almanya yıllardır bu koltuğu kazanmak için yoğun diplomatik çalışmalar yürütüyor. Ancak seçim günü geldiğinde bu sefer Almanya istediği sonucu alamadı. Geçici üyelik koltuklarını Portekiz ve Avusturya kazandı. Bu sonuç Berlin'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi, ayrıca Birleşmiş Milletler'in bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında. Bu sebeple birçok gözlemci Almanya'nın seçilmesini güçlü bir ihtimal olarak görüyordu. Peki Almanya niye kaybetti? Uzmanlara göre ilk sebep, rakiplerine göre kampanyaya çok geç başlaması. Portekiz ve Avusturya yıllardır destek toplarken Almanya bazı ülkeleri ikna etmekte geç kaldı. İkinci neden ise son dönemde izlediği dış politika. Amerika. Özellikle Gazze Savaşı sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği güçlü destek birçok ülkenin eleştirisine sebep oldu. Berlin yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını sert şekilde kınaması, Gazze'de yaşanan sivil kayıplar konusunda da aynı netlikte bir tavır göstermemesi bazı ülkelerde çifte standart eleştirilerine yol açtı. Özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki birçok ülkenin bu nedenle Almanya'ya mesafeli yaklaştığı değerlendiriliyor. Sonuç olarak Almanya Güvenlik Konseyi'ne giremedi. Alman hükümeti de sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını gizlemezken bu gelişme son yılların en önemli diplomatik başarısızlıklarından biri olarak değerlendirildi. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
4: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
6: Torpağım Nilüfer Hanım yazmış, diyor ki ben diyor bu tarçını diyor her tarafa sürdüm diyor. Tüm pencerelerin etrafına sürdüm, duvarlara kadar diyor. Yine de geldiler diyor.
7: Kalitesiz tarçındır belki o.
6: Ama senin dediğin toz değil.
7: Çubuk olan.
6: Nilüfer Hanım diyor ki şimdi o zaman diyor çubuk olanı deneyeyim diyor. Karıncalar da şey diyor, aa lan buraya tünel yapmışlar, gelin tünelden gidelim. Tünelden gel, tünelden.
4: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
8: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: Rengarenk'in son dakikalarına geliyoruz ve son dakikalara gelirken yine bir muhabbetimiz olacak ve yarın arkadaşlar muhabbetin Overhausen'daki konseri için bilet istiyorsanız beni şimdi arıyorsunuz. 030-217-970-71 030-217-970-71 telefon numaram. Bakalım bugünkü şansımız, şu anki şansımız kim, ama siz aramaya devam edin. Birisi çıktı diye ooo, yani daha doğrusu demenize gerek yok arkadaşlar, çünkü ikinciyi de alacağım hemen. Kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
1: Merhabalar, ben Ali.
0: Ali Bey, nereden arıyorsunuz bizi?
1: Ben Köln'den arıyorum.
0: Köln'den. Ne işle meşgulüz?
1: Ich bin Fahrlehrer.
0: Au. Şimdi bugün bir konu olmuştu da. Diese Uhrtrick bei Fahrlehrer. Daha doğrusu bei der Prüfung. Var mı?
1: Ist mir noch nicht vorgekommen. Kenne ich nicht.
0: Olmadı mı şimdiye kadar hiç?
1: Şimdiye kadar daha rastlamadı bana.
0: Duymadınız da sağda solda.
1: Bunu gerçekten duymadım ama şimdi radyoda duyduğum için ilginç oluyor.
0: Evet, değil mi? Mutlaka bunun bir doğruluk payı vardır diyorsunuz.
1: İlla ki bir şeyler vardır. Onu ben bir sorup soruşturacağım, öğreneceğim.
0: Soruşturun, ondan sonra bana hesap sorun. Hakan tamam, böyle değilmiş. Ona... Atmışsın yine diyebilirsiniz ama ben atmadım. Böyle bir durum söz konusu diyor. Zo, evet. Siz şimdi niçin aradınız bizi?
1: Ya yarın için bilet veriyordun, onun için aradım.
0: Evet.
1: Demin birisi aradı, erken aradı. Onun ben de onu bekledim. Sen ara deyince ben aradım.
0: İsminizi alabilir miyim yine?
1: Ali.
0: Ali Bey, siz rahat, evet. Rahat mısınız?
1: Biraz heyecanlıyım. Çok böyle ani çıktı. Ben şaşırdım yani.
0: Anladım. Aniden insan değil mi? Haber verir de çıkar. Öyle aniden çıkıyor. Nasıl oluyor?
1: Ya
0: öyle?
1: Tamam. Ben her zaman arıyorum da ilk kez çıkıyor.
0: Oo, bakar mısınız? Şimdi öyle ki. Şimdi önümde bir ekran var benim. 9 tane hat vardı. O 9 hattan böyle seçiyorum. Hangisini alayım diye. Sizi seçtim. Bakar mısınız şansa?
1: Ne güzel işte, daha yüzüm güldü, ne güzel.
0: Evet, güzel olan sizsiniz burada. Bu da çok klasik oldu ama, değil mi böyle yani? Güzel olan sizsiniz dedim de.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kiminle gitmeyi düşünüyorsunuz?
1: Benim gidecek tek kişim var, eşim.
0: Başka eşinizle gideceksiniz. Evet, o zaman biz yarın orada buluşacağız. Çünkü yarın ben de orada olacağım.
1: Güzel.
0: Tamam. Bu biletler sizin. Bir şey soracağım sadece size. Şarkı falan da söylettirmeyeceğim. Yeterince heyecanlansınız.
1: Tamam.
0: Şu anda şey yok değil mi? Herhangi bir öğrenciniz var mı yanınızda?
1: Yok, şu an boştayım.
0: Ha, boştasınız. Okey, anlaşıldı. Tamam, o zaman gerek kalmadı. Teşekkür ederim. Hatta kalıyorsunuz, lütfen sakın ayrılmayın. Evet, bir diğer dinleyicimi de biraz sonra arayacağım arkadaşlar. Radyolarınızdan sakın ayrılmayın. Öncesinde güzel bir parça çalacağım size. Bayılacağınız parçalardan bir tanesi. Hadi bakalım.

0: Harika bir şarkıydı değil mi? Muazzam. Evet, beni arayabilirsiniz. Son biletlerimi veriyorum sizlere. 0-32-17-970-71. Yarın muhabbetin Oberhausen'daki Ebert Bad'daki canlı konser için elimde biletler var arkadaşlar. İki kişiye yine dağıtacağım bakalım. Birinciyi alalım. İkinci kim olacak onu da bekleyeceğiz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, Bekir ben.
0: Bekir, nereden arıyorsun bizi?
1: Oberhausen'dan arıyorum.
0: Oo, hemen konserin dibindesin. Daha doğrusu içindesin.
1: Hayır,
0: sen mi çıkacaksın yoksa? Aman çok komik.
1: Ben çıkmayacağım.
0: Ya dehşet bir espri yaptım. Neyse. Ne işle meşgulsün?
1: Biz Von Mobil satıyoruz. Ama ben orada tabii çalışanım.
0: Von Mobil satıyorsun. Senin var mı Von Mobil'in?
1: Maalesef yok. Hala alamadım.
0: Bak ama şimdi bu o pek inandırıcı olmuyor. Böyle sen kendin bir ürüne... İnanmıyorsan ama, başkalarını nasıl satabiliyorsun?
1: Ama ben yeterince içindeyim, uğraşıyorum ya, o yüzden istemiyorum.
0: Uğraşıyorsun. Bu da bir kılıf da ama. Şimdi doğru söyle. Çok mu pahalı bu mobiller?
1: Yani 60 binden falan başlıyor.
0: Tamam işte. 60 binden başlıyorsa o zaman kaça kadar gidiyor?
1: 150-200 yani ucu açık.
0: 200 bine ben ev alırım ya.
1: Ama gerçekten Almanlar evi satıp Von Mobil alıyorlar.
0: Onlar yapar. Parası çok olan veyahut da evden kaçmak isteyenler ev ile birlikte kaçıyor. Sadece evden değil. Bakar mısın?
1: Gerçekten öyle.
0: Yarınki konsere geleceksin kiminle? Von Mobil'le.
1: Eşimle geleceğim. Von Mobil'le.
0: Evet. Eşinle geleceksin. Ne güzel. Tamam, hattımızda kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun, okey mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Evet, ikinci dinleyicimize geçiyoruz, bakalım şansımız kim? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Ay inanmıyorum.
0: Ben de inanmıyorum. Kapatalım mı?
2: Hayır, kapatmıyorum.
0: Ama inanmıyorsunuz, ne yapacağız?
2: Yemin ederim bak, ne diyecektim, Özcan Deniz'e falan o kadar çok aradım ki, yani saatlerce telefonun başında, şimdi de böyle gamç ortağını arayayım dedim. Zaten çıkmaz da egal dedim. Annemlere gidiyorum şu an. Ay şoktayım. Sevindim ama.
0: Yoruldum ben de.
2: Sorry.
0: Şimdi sana bu bileti vereceğim ama bir şey yapmak mecburiyetindesin. Nerede çalışıyorsun onu sorayım. Daha da başa alıyoruz şimdi. Evet. İsim ne?
2: Benim ismim Sultan Orman.
0: Sultan.
2: Evet.
0: Sultan yani. Seyrettin mi bu filmi?
2: Evet, seyrettim.
0: Evet, çok güzeldi değil mi? Evet. Zaten? Nereden arıyorsun bizi?
2: Köln'den arıyorum.
0: Köln'den arıyorsun, yakın bir yerde daha doğrusu. Evet, evet, ne işle meşgulüz? Bakar mısın şeyi gibi, muhtar
2: ben
0: gibi.
2: Ben hemşireyim.
0: Hemşiresiniz?
2: Evet.
0: Ay ne güzel.
2: Hastanede çalışıyorum.
0: Çok kutsal bir mesleğiniz var, ne güzel. Ihr seid die Engel auf Erden. Ohne Flügel. Flügel var mı sende? Flügel mi? Mit Flügel oder ohne?
2: Ich habe unsichtbare Flügel.
0: Aa bak şimdi çok güzel. Güzel bir hikayeydi bu. Vallahi billahi. Şimdi bu bileti alabilmen için muhabbetin Zillig in meinen Armen şarkısını söyler misin?
2: Sehr gerne, habe ich sogar eben gehört.
0: Oh, aber andersrum.
2: Was denn andersrum?
0: Als Rap.
2: Rap? Ich kann den Anfang sagen, das ist ja auch wie Rap.
0: Als Rap. Hadi bakalım, dinliyoruz.
2: Es war unser erster Streit, ein Stich in meinem Herz, dann war sie weg. Diesmal ging ich viel zu weit, ohne sie dachte ich es.
0: Evet! Hiçbir şey başaramadan başaranlardansın. Çok güzel oldu, vallahi heyecanına verdim seninki. Tabii ki mutlaka öyledir. Ama du hast ja ganz gut angefangen, ne? Çok iyi başladın. Ama sonradan heyecana tabii ki. Normaldir. Kiminle gideceksin şimdi?
2: Vallahi eşimle bir kız kardeşime sorayım. Efendim şu gençten
0: ya eşini boş ver, kız kardeşinle gitsin. Onu her gün görüyorsun zaten evde, öyle değil mi?
2: Evet, ben de doğru söyledim.
0: Ya da şöyle yap, eşine ver, o başka arkadaşıyla gitsin.
2: Hayır, ne işi var?
0: Bak ne işi var diyor, bakar mısın?
2: Hayır, ben gidemez konsere.
0: Aa, konsere bak sen.
2: Evet.
0: Anne fondan zaten ya. Ben her şeyi yaparım, eşim yapamaz.
2: Ya beraber yapalım.
0: Yok, pek beraber. Beraber yapalım eşim, ama konsere arkadaşımla gideceğim. O otursun evde. Zor. Hattımızda kalıyorsun. Bu biletler de senin. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Rica ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar, ben programı burada şimdi biraz sonra noktalıyorum. Haber bültenlerine bağlanacağız ondan sonra. Nordrhein-Westfalen'den Fuat arkadaşım, Cillop gibi bir arkadaşımız sizinle birlikte olacak 2 saat boyunca. Ondan sonra 15'ten itibaren de Esra burada yumruk havaya. Esra burada yumruk havaya. Burada olacak ve ben de yarın Oberhausen'da Muhabbet'in konserinde olacağım. Orada görüşürüz. Orada en kel kimse benim arkadaşlar. Bulun. Tamam mı? 1,5 metre boyuyla böyle dıkı dıkı dıkı dıkı dıkı dıkı sağda solda böyle gezeni görürseniz, uzaylı birisine de benzetiyorsanız mutlaka benim. Teşekkürler. Pazartesi sabahın köründe tekrardan sizlerle birlikte olacağım Serdar arkadaşımla. Ondan sonra yine rengarenkte. Sakın radyonuzdan ayrılmayın çünkü 24 saat boyunca tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz.
3: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Babette Büchner. Die geplante Pflegereform sorgt weiter für Unmut. Der Deutsche Städtetag warnt vor erheblichen Mehrkosten für die Kommunen und spricht von einer zusätzlichen Belastung von rund 1 Milliarde Euro pro Jahr. Gleichzeitig geht es um die Frage, wer die steigenden Pflegekosten künftig schultern soll.
5: Viele Städte und Gemeinden müssten schon heute einspringen, wenn Pflegebedürftige die hohen Heimkosten nicht selbst tragen können, sagt Städtepräsident Jung. Er fordert deshalb mehr Unterstützung vom Bund. Die Union hält dagegen. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sagt, die Sozialsysteme müssten effizienter werden. Immer höhere Beiträge könnten keine Dauerlösung sein. Hintergrund sind die Reformpläne von Gesundheitsministerin Waken. Unter anderem sollen Entlastungen für Menschen im Pflegeheim später greifen als bisher. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
4: Russlands Präsident Wladimir Putin zeigt sich beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg weiter siegessicher. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte sich in einem Brief für direkte Gespräche über ein Kriegsende ausgesprochen, an einem neutralen Ort.
6: Der Kreml reagierte prompt auf das neuerliche Gesprächsangebot von Präsident Zelensky. Es bleibt aber bei der bisherigen Linie, dass Kreml-Chef Putin nur in Moskau zu einem solchen Treffen bereit ist. Das lehnt Zelensky ab. Putin selbst zeigte sich hier beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg allerdings offen für einen Dialog, um den Krieg zu beenden. Er machte allerdings auch klar, dass er Deutschland und die Europäer wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine als Kriegspartei sieht. Aus St. Petersburg, Ulf Mauder.
4: Die Wirtschaft der Eurozone ist zu Beginn des Jahres überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sei im ersten Quartal um 0,2% im Quartalsvergleich gesunken, teilte die Statistikbehörde Eurostat laut einer weiteren Schätzung mit. In einer vorherigen Schätzung hatte die Behörde noch ein Wachstum um 0,1% gemeldet. Ausschlaggebend für die Abwärtsrevision sind schwache Konjunkturdaten aus Irland. Und zum Tennis. Alexander Zverev ist nur noch 2 Siege vom ersten Grand-Slam-Turniersieg entfernt. Er spielt heute bei den French Open in Paris um den Einzug ins Finale. Im ersten Halbfinale der Männer tritt Zverev um 14.30 Uhr gegen den Tschechen Jakub Menschik an.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Südafrika hat Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes im Gazastreifen.
2: Now South Africa has until November 2027 to file a reply.
3: Gerichtshof hat Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens umgehend zu stoppen.
4: Değerli dinleyenler, Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan Güney Afrika davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey Merkezi Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
3: İsrail müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
4: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
5: Vorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gerichtshof.
6: Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
4: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Shoppen zu gehen könnte auch heute schwierig werden. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind Betriebe und Unternehmen im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel in allen Bundesländern.
2: Mit Trillerpfeifen, Warnwesten und Transparenten sind Beschäftigte heute in mehreren Städten unterwegs. Sie wollen so den Druck im Tarifstreit erhöhen. Verdi fordert 7% mehr Lohn, mindestens aber 225 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben zuletzt deutlich weniger angeboten. Und sie glauben auch, dass die Warnstreiks keine großen Auswirkungen haben werden. Tatsächlich dürften Kunden davon sehr wenig mitbekommen. An den Kassen könnte es zwar hier und da etwas länger dauern oder die Regale werden nicht so schnell nachgefüllt. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Die geplante Pflegereform sorgt weiter für Unmut. Der Deutsche Städtetag warnt vor erheblichen Mehrkosten für die Kommunen und spricht von einer zusätzlichen Belastung von rund 1 Milliarde Euro pro Jahr. Gleichzeitig geht es um die Frage, wer die steigenden Pflegekosten künftig schultern soll. Die Pflegeplätze seien bereits jetzt so teuer, dass sie zum Großteil von der Sozialhilfe über die Kommunen finanziert werden müssen, sagt der Präsident des Städtetages Jung. Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland setzt mittlerweile künstliche Intelligenz ein. Das hat das Münchner IFO-Institut ermittelt. Ein Anstieg um rund 15% im Vergleich zum Vorjahr.
3: Vor allem große Unternehmen setzen auf KI. Kleinere Firmen sind dann noch etwas zurückhaltender. Aber es tut sich was. Und genutzt werden KI-Tools danach hauptsächlich in der Industrie und ganz konkret dort in der Verwaltung, bei der Datenanalyse, aber mittlerweile auch beim Programmieren. Und mit Blick auf KI und Jobs meinte neulich der Digitalminister der Bundesregierung, wir müssen uns da zusammenraufen, die Zukunft neu gestalten. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Der Deutsche Eishockeybund hat sich ein Jahr vor der Heim-WM von Bundestrainer Harald Kreis getrennt. Der DEB reagierte damit auf das dritte enttäuschende Turnier in Serie, nachdem das Nationalteam vor kurzem bei der WM in der Schweiz erneut das Viertelfinale verpasst hatte.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Hemen Ankara'ya uzanıyoruz. Son bir gelişme vardı. Esenboğa'da uçak kabininde yangın çıktı haberi var. Detaylar neler?
5: Aslında şöyle, Ankara-İzmir seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait olan uçakta taşınabilir şarj aletinden bir duman çıktı. Yolcular arasında paniğe sebep oldu. Ardından tabii hemen uçuş durduruldu ve anında da slaytlar açıldı ve uçak boşaltıldı. Destek istendi. Uçak içinde hemen bir müdahale yapıldı. Yangın büyümeden söndürüldü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyoruz çünkü bir iddia var ortada dolaşan. 38. olağan kurultay hakkında mutlak butlan karar çıkmasının ardından partide çıkan krize ilişkin olarak resmi heyetlerin görüştüğü söyleniyor. Bu konuda bir ayrıntı, detay, doğrulama var mı?
5: Mesut, aslında bir doğrulama yok ama şunu söyleyebiliriz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yine göreve iadesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın olmuş olduğu bir görüşme, ki Özgür Özel'in heyetinde olduğu söyleniyor bu isimlerin. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le görüştüler. Buradan gelen bazı iddialar var, haberler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki olarak fiili duruma işaret ettiği, Özgür Özel'in ise kurultay ısrarını sürdürdüğü belirtildi.
4: Güçlü, Bakan Kurum Murat Kurum Toki konutlarının satışıyla ilgili bilgi verdi, nedir?
5: Evet, TOKİ başkanlığınca yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarmaya başladıklarını duyurdu ve konutların çoğunun bitme aşamasına geldiğini de ifade etti ve 2.1 milyon liradan başlayan ve 18 bin lira taksitli seçenekleri olduğunu da söyledi bakan kurum.
4: Futboldan 3 başlığımız var ama ben 3'ünü birden soracağım. Beşiktaş'ın teknik direktörü İstanbul'a geliyor. Kim geliyor? Fenerbahçe'nin basketbolda maçı var. Hafta sonu da seçimi var. Neler aktaracaksın?
5: Evet, Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano bugün İstanbul'a geliyor ki İtalyan basınında da Beşiktaş'la anlaştığı iddiaları yer almıştı. Hemen Fenerbahçe cephesine bakacak olursak bugün yarı final karşılaşmasında 3. maça çıkıyor Fenerbahçe Anadolu Efes karşısında. Seride 2-0 önde Fenerbahçe. Bu akşam saat 19'da başlayacak bu mücadele ve Fenerbahçe'de hafta sonu cumartesi ve pazar günü seçim var.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Almanya'nın en büyük rock festivallerinden Rock am Ring bugün Nürburgring'de müzik programına başlıyor. Festival alanında birçok müziksever hazırlıklarını tamamladı bile. İlk çadırlar dün yağışlı havaya rağmen her zamanki gibi kuruldu. Resmi açılış saat 14.05'te gerçekleştirilecek. 3 ayrı sahnede toplam 70'ten fazla grup ve sanatçı konser verecek. Organizasyon kapsamında ulaşım, festival alanında ödeme, engelsiz erişim ve farklı kamp seçenekleriyle ilgili bilgiler de ziyaretçilerle paylaşıldı.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: İspanya'nın 2010 Dünya Kupası zaferini anlamak için Xavi'yi anlamak gerekir. Çünkü takımın temposu, ritmi ve aklı onun ayaklarından geçiyordu. 25 Ocak 1980'de İspanya'da doğan Xavi bugün 46 yaşında. Barcelona altyapısı La Masia'dan çıktı ve Barcelona'da efsaneleşti. İspanya milli takımıyla 133 maça çıktı ve 13 gol attı. 2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerinin merkezindeki oyunculardan biriydi. 2010'da Dünya Kupası'nı İspanya kazanırken Xavi oyunun mimarıydı. Kulüp kariyerinin en iyi dönemlerinden biri 2008-2009 Barcelona sezonuydu. Pep Guardiola'nın takımı hem İspanya'da hem Avrupa'da zirveye çıkarken Xavi pas trafiğini yöneten beyin oldu. Topu kaybetmeyen, doğru zamanda hızlandıran, baskı altında bile panik yapmayan bir ustaydı. Xavi'nin oyun karakteri kontrol üzerine kuruluydu. Futbolu koşarak değil, düşünerek oynardı. Top ona geldiğinde takım nefes alırdı. Rakip pres yapar, Xavi bir dönüşle oyunu açardı. İspanya'ya verdiği katkı tarifsizdi. O Tiki Taka'nın sahadaki en net temsilcisiydi. 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'nın sakin, sabırlı ve hükmeden futbolunun kalbinde Xavi Hernandez vardı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Was steht auf dem Grabstein eines Wanderers?
2: Uzun yol aldı mı?
1: Er ist so weit gegangen.
2: Çok iyi.
1: Çok kötü, onun için çok iyi. Bir tane daha var. Bak, bir tane daha var.
2: Söyle bak.
1: Was steht auf dem Grabstein eines Veganers? Er hat zum letzten Mal ins Gras gebissen. Bir tane daha var. Bu iyi bence. Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers?
2: Formül vardır mutlaka.
1: Damit hat er nicht gerechnet.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brock. Die geplante Pflegereform sorgt für neuen Streit. Der Deutsche Städtetag warnt vor erheblichen Mehrkosten für die Kommunen und spricht von einer zusätzlichen Belastung von rund 1 Milliarde Euro pro Jahr. Gleichzeitig geht es um die Frage, wer die steigenden Pflegekosten künftig schultern soll.
2: Viele Städte und Gemeinden müssten schon heute einspringen, wenn Pflegebedürftige die hohen Heimkosten nicht selbst tragen können, sagt Städtepräsident Jung. Er fordert deshalb mehr Unterstützung vom Bund. Die Union hält dagegen. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sagt, die Sozialsysteme müssten effizienter werden. Immer höhere Beiträge könnten keine Dauerlösung sein. Hintergrund sind die Reformpläne von Gesundheitsministerin Wagen. Unter anderem sollen Entlastungen für Menschen im Pflegeheim später greifen als bisher. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Mit Blick auf die Tarifverhandlungen im Handel haben Beschäftigte den zweiten Tag in Folge zeitweise die Arbeit niedergelegt. Zu Kundgebungen in deutschen Städten erwartete die Gewerkschaft Verdi insgesamt mehr als 10.000 Teilnehmer. Das sagte Gewerkschaftssekretärin Kaufmann der Deutschen Presseagentur. Demnach sind die größten Kundgebungen in Erfurt, Bochum und Saarbrücken geplant. Derzeit laufen bundesweit Verhandlungen im Einzelhandel und im Groß- und Außenhandel. Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland setzt mittlerweile künstliche Intelligenz ein. Das hat das Münchner IFO-Institut ermittelt. Ein Anstieg um rund 15% im Vergleich zum Vorjahr.
3: Vor allem große Unternehmen setzen auf KI, kleinere Firmen sind da noch etwas zurückhaltender. Aber es tut sich was und genutzt werden KI-Tools danach hauptsächlich in der Industrie und ganz konkret dort in der Verwaltung, bei der Datenanalyse, aber mittlerweile auch beim Programmieren. Und mit Blick auf KI und Jobs meinte neulich der Digitalminister der Bundesregierung, wir müssen uns da zusammenraufen, die Zukunft neu gestalten. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Der Deutsche Eishockeybund hat sich ein Jahr vor der Heim-WM von Bundestrainer Harold Kreis getrennt. Der DEB reagierte damit auf das dritte enttäuschende Turnier in Serie, nachdem das Nationalteam vor kurzem bei der WM in der Schweiz erneut das Viertelfinale verpasst hatte.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Hemen Ankara'ya uzanıyoruz. Son bir gelişme vardı. Esenboğa'da uçak kabininde yangın çıktı haberi var. Detaylar neler?
5: Aslında şöyle, Ankara-İzmir seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait olan uçakta taşınabilir şarj aletinden bir duman çıktı. Yolcular arasında paniğe sebep oldu. Ardından tabii hemen uçuş durduruldu ve anında da slaytlar açıldı ve uçak boşaltıldı. Destek istendi. Uçak içinde hemen bir müdahale yapıldı. Yangın büyümeden söndürüldü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyoruz çünkü bir iddia var ortada dolaşan. 38. olağan kurultay hakkında mutlak butlan karar çıkmasının ardından partide çıkan krize ilişkin olarak resmi heyetlerin görüştüğü söyleniyor. Bu konuda bir ayrıntı, detay, doğrulama var mı?
5: Mesut, aslında bir doğrulama yok ama şunu söyleyebiliriz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yine göreve iadesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın olmuş olduğu bir görüşme, ki Özgür Özel'in heyetinde olduğu söyleniyor bu isimlerin. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le görüştüler. Buradan gelen bazı iddialar var, haberler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki olarak fiili duruma işaret ettiği, Özgür Özel'in ise kurultay ısrarını sürdürdüğü belirtildi.
4: Güçlü, Bakan Kurum Murat Kurumtoki konutlarının satışıyla ilgili bilgi verdi, nedir?
5: Evet, TOKİ başkanlığınca yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarmaya başladıklarını duyurdu ve konutların çoğunun bitme aşamasına geldiğini de ifade etti ve 2.1 milyon liradan başlayan ve 18 bin lira taksitli seçenekleri olduğunu da söyledi bakan kurum.
4: Futboldan 3 başlığımız var ama ben 3'ünü birden soracağım. Beşiktaş'ın teknik direktörü İstanbul'a geliyor. Kim geliyor? Fenerbahçe'nin basketbolda maçı var. Hafta sonu da seçimi var. Neler aktaracaksın?
5: Evet, Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano bugün İstanbul'a geliyor ki İtalyan basınında da Beşiktaş'la anlaştığı iddiaları yer almıştı. Hemen Fenerbahçe cephesine bakacak olursak bugün yarı final karşılaşmasında 3. maça çıkıyor Fenerbahçe Anadolu Efes karşısında. Seride 2-0 önde Fenerbahçe. Bu akşam saat 19'da başlayacak bu mücadele ve Fenerbahçe'de hafta sonu.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 11 ile 18, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 18 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfi programımız başladı. Bu Paydos Keyfimiz içinde önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki dakikalarda Almanya'da kirada oturmanın ne kadar zor olduğunu açıklamışlar. Bunu konuşacağız. Ve onun dışında yumurta hırsızlarını konuşacağız. Ve fırtınalardan nasıl alerjimiz tutuyor, bunları konuşuyor olacağız. Şimdi müthiş bir parçayla başlıyoruz. O kadar güzel bir şarkı seçtim ki başlangıç için. Ersay Üner, olacak gibi değil diyor.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Bu şarkı öyle bir şarkı ki rekorlar kırdı, milyonlar dinlendi, çok sevildi. İnsana böyle ayrı bir duygu veriyor, o kadar iyi hissettiriyor ki. Enteresan bir şekilde bu şarkı yapay zeka şarkısı arkadaşlar. Yani yapay zeka diyoruz ama duygular hiç yapay değil. Hepsi çok gerçek geçiyor. Ankara Ekos beni al diyor.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Ay çok yaşa çok yaşa. Sizin de mi polen alerjiniz var? O zaman dikkat etmemiz gereken bir konu var. Fırtınalar. Çünkü uzmanlar fırtınaların bazı insanlar için nefes alma problemi yarattığını söylüyor. Şimdi insan aklına şu geliyor. Yağmur yağınca polenler azalmaz mı ya? Hani oh be yıkandı ortalık deriz. Normalde böyle düşünürüz ama bazı fırtınalarda polenler iyice yayılıyormuş. Böyle küçük küçük parçalara ayrılıyormuş. İşte bu küçük polenler de nefesle birlikte akciğerin ta derinine kadar ulaşabiliyormuş. Özellikle polen alerjisi veya astım olan kişilerde ne oluyor? Öksürük oluyor, hırıltı oluyor, hatta nefes darlığı oluyor. Neyse ki Almanya'da şu an böyle büyük bir tehlike olduğu söylenmiyor. Ama uzmanlar yine de tabii polen alerjisi olanların fırtına sırasında mümkünse kapalı alanlarda kalmasını tavsiye ediyor. Ben bunu hiç düşünmezdim. Bir fırtınanın polen alerjimi tetikleyeceğini hiç düşünmezdim. Şimdi önümüzdeki günlerde gökyüzü kararır. İşte rüzgar sertleşirse sadece camları kapatmayın. Eğer alerjiniz varsa kendinize de biraz dikkat edin. Alerji hapınızı aksatmayın. Yahu insanlar bu devirde artık uzaya çıkıyor. İşte teknoloji nasıl bir hal aldı? Ama hala şu alerjiye bir çözüm bulamıyoruz ya.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.
2: Arkadaşlar, Almanya'da kirada oturmak ne zor iş ya. Değil mi? Ne kadar zorlanıyoruz. Ve bir araştırma yapılmış, o da bunu gösteriyor. Tasdiklenmiş yani. Ve hatta buna inanılmaz tepkiler de gelmiş. Artık insanlar isyan eder halde. Şimdi Almanya'da her 3 kiracıdan biri gelirinin çok büyük bir kısmını kiraya ve ısınma masraflarına harcıyormuş. Yani maaş falan yatıyor ama büyük bir kısmı zaten gidiyor. Maaş hesabınıza yatıyor. Daha siz hiç markete gitmeden, arabanıza benzin koymadan, işte ne bileyim çocuğunuzun masrafını düşünmeden paranın büyük bir kısmı uçup gidiyor. Neye? Ev kirasına. Yani aslında hani o para hiç sizin bile olmuyor. Özellikle büyük şehirlerde durum çok daha zormuş bu araştırmaya göre. Berlin, Münih, Frankfurt gibi yerlerde çok daha yüksek kiralar ödeniyor. Eski kiracılar mesela çok daha düşük fiyatları kalabiliyorlar evde. Ama şu an yeni kiracılar için inanılmaz fiyatlar. Bu yüzden de birçok insan aman ya daha fazla kira ödersem deyip hiç taşınmıyor bile. Yerinden kımıldamıyor bile. Aman diyor dur burada durayım. Kiracılar Birliği de artık canına tak etmiş. Kiracılar Birliği demiş ki bu gidişle insanlar barınmakta daha da zorlanacak. Yani barınma bizim en zararı ihtiyacımız. Hani ekonomik olsun diye ben görüyorum etrafımda. Ekonomik olsun diye 7-8 metrekarelik odalarda yaşayan insanlar var. Yıllardır bir odada yaşıyorlar. Neden? Çünkü maaşının çok büyük bir kısmını kiraya vermek istemiyor. Şimdi ben merak ediyorum, sizce Almanya'da şu an en büyük sorun ev bulmak mı? Yoksa zaten hali hazırda oturduğun evin kirasını ödeyebilmek mi?

Bir araştırmaya göre her 3 kiracıdan biri gelirinin çok büyük bir kısmını kiraya veriyormuş arkadaşlar. Bak, gelirinin büyük bir kısmı diyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış, Sevgi, diyor ki kırsal bölgelerde kiralar daha uygun. Bence insanlar daha çok kırsal bölgelere taşınması gerekiyor. Sonuç olarak kırsal bölgelerde aynı iş imkanları var. Eğer ki büyük şehirde kalıyorsan ve o kirayı ödemek zorunda kalıyorsan, biraz da insanın kendi lüksünden vazgeçemediğindendir demiş. Vay.

0: ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: konuşurum. Hep seni konuş.
1: Biraz da biz konuşalım o zaman. Arkadaşlar, Almanya'da araştırma yapmışlar ve diyorlar ki her 3 kiracıdan biri gelirinin çok büyük kısmını kiraya veriyorlar. Maaş falan kalmıyor ortada diyorlar. Gerçekten de buna katılan birçok dinleyicimiz oldu. Bir dinleyicimiz diyor ki, ah Esra, güzel bir konu diyor. Eşime diyorum ki dışarı çıkalım. Eşim de bana diyor ki ya diyor, bir dünya kredi ödüyoruz. Yatmadan yatmaya mı gireceğiz bu eve? Biraz kullanalım, evin içinde duralım, biraz kalalım evde diyor. Bu o kadar iyi bir fikir ki, o kadar geçerli bir sebep ki, ben ikna oldum şahsen. Hem para ödediğin evi kullanmamış oluyorsun, hem de dışarı çıkıp kendine masraf yapıyorsun. Yani üstüne üstlük masraf üstüne masraf oluyor. Ben geçenlerde şöyle bir şey hissettim. Dedim ki ya, bu kadar kira ödüyorum ben bu eve. Ve evin içinde fark ettim ki hiç basmadığım köşeler var evin içinde. Hani ben her bir köşesine, her bir metrekaresine, hatta her bir santimetrekaresine para ödüyorum. Ama henüz ayak bile basmadım. Dedim ve kalktım koltuktan. Evin hiç ayak basılmamış köşelerine gittim, bastım arkadaşlar. Sırf verdiğim kiranın belki hakkını veririm diye yani. Böyle bir psikoloji barınıyor kafamızda niyeyse. Bir dinleyicimiz de demiştik ki yani, şehir içinde tabii ki kiralar çok yüksek. Biraz şehir dışlarına kayalım demiş. Orada da mecbur arabaya ihtiyacın var. Araba alman lazım. O da yine masraf.
2: Hafta sonu geliyor.
3: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda ile. Ya siz? Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

Ve Fenerbahçe'de hafta sonu cumartesi ve pazar günü seçim var. Ve başkansa pazar günü yapılacak seçimde belli olacak. Şu an için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kendi cephelerinden çeşitli yorumlar yapıyorlar ve aynı zamanda transfer haberleri veriyorlar.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 11 ile 18, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 18 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Ludwigshafen Kliniği'nin geriatri bölümünde demans hastaları için özel bir otobüs durağı oluşturuldu. Gerçek otobüslerin durmadığı bu alan, eve gitmek ya da beklemek isteyen hastalara güvenli ve sakinleştirici bir oturma alanı sunuyor. Klinik, uygulamanın kaçma eğilimini azaltabileceğini, krizleri yatıştırabileceğini ve bakım personeline destek sağlayabileceğini belirtiliyor. Koblenz'te kent merkezini canlandırmak için renkli sandalye kiralama projesi başlatılıyor. Liebfrauenkirche çevresinde test edilecek uygulamada kırmızı, mavi ve sarı sandalyeler bir uygulama üzerinden kiralanabilecek. Stadtmarketing'e göre proje, insanların şehir merkezinde bir araya gelmesini ve kamusal alanın daha cazip hale getirilmesini amaçlıyor. Rock am Ring 2026 bugün Nürburgring'de başlıyor. 5-7 Haziran tarihleri arasındaki festivale yaklaşık 90 bin ziyaretçi bekleniyor. İlk gün Linkin Park gibi isimler de sahne alacak. Hava durumu nedeniyle ziyaretçilere yağmurluklarını ve sağlam ayakkabılarını yanlarına almaları öneriliyor. Federal Sağlık Bakanı Nina Varken'ın bakım sigortası reformu planları eleştiri konusu oldu. Yeşillerin sağlık uzmanı Janos Dahm'ın tasarrufun büyük bölümünün bakım hizmetlerine erişimi zorlaştıracağını savundu. Plana göre bakım ihtiyacı olanların katkı payları artabilir. Yakınlarına bakan kişilerin sosyal güvencesi zayıflayabilir ve belediyelerin sosyal yardım giderleri artabilir. Avrupa Birliği'nin motoru Almanya ve Fransa, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini hızlandırmak için yeni bir girişim başlatıyor. Bugün Karadağ'da yapılacak zirvede aday ülkelerin müzakereler sürerken Avrupa Birliği'ne daha fazla yakınlaştırılması ele alınacak. Uzmanlar Dünya Kupası öncesinde sahte forma ve taraftar ürünlerine karşı uyarıyor. Martin Verband'a göre büyük spor etkinlikleri döneminde fan ürünlerine talep artarken sahte ürün arzı da belirgin şekilde yükseliyor. Bir istatistiğe göre Avrupa Birliği'nde geçen yıl yaklaşık 850 milyon euro zarar oldu. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Mehmet Erdem'le devam ediyoruz Paydos keyfimize. Mehmet Erdem'in sesi çok özel bir ses arkadaşlar. Müzikte böyle bas ses, bariton ses, tenör ses deniyor ya. İşte o kategorilerden bas olan böyle horultulu horultulu gelen ses var ya. İşte o Mehmet Erdem'in sesi. Şimdi Bir Elmanın Yarısı şarkısını söylüyor. Bu ses nasıl cilveli şarkı söyler onu görüyoruz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: minik serçemiz.
1: Sezen Aksu'muz canımsın sen dedi.
0: Değerli dinleyicilerimiz, öyle bir hırsızlık yaşanmış ki inanamadım ya. Ya bu defa hırsızlar para değil, banka değil, ne soymuşlar ne çalmışlar biliyor musunuz? Yumurta. Yumurta ya. Ya bir adam yumurta çiftliğinden tam 120 bin yumurta çalmakla suçlanmış. 120 bin yumurta. Ya kahvaltı değil bu, bildiğiniz yumurta operasyonu. Niyeti neydi acaba? Şimdi aşağı Saksonya'da yaşandı bu olay ve iddiaya göre adam çiftliğe düzenli gidip çalışanlara biz patronla anlaştık merak etmeyin demiş ve o kadar rahat bir şekilde böyle kolilere yumurta doldurmuş almış ki, bir de bunu bir kere de yapmamış, haftalarca aylarca devam etmiş ya buna. Sonra çiftlikte üretimle teslim edilen yumurtalar arasında tabii fark çıkınca demişler ki nereye gidiyor bu yumurtalar? Biraz geç olmuş ama anlamışsınız. Mahkeme de bunu tabii bilinçli bir dolandırıcılık olduğuna karar vermiş. Ve adama 2 yıl hapis cezası vermişler. Yani bir yumurta çalmanın bedeli 2 yıl hapis. Karar henüz kesin değil ama şimdi insan bir düşünüyor. Hani biz evde onlu yumurta alırken fiyatına 2 kere bakıyoruz. Adam sistemin bug'ını bulmuş. Gitmiş ta çiftliğe kadar, yani nereden daha rahat çalarım diye düşünmüş. Patronla da anlaştık demiş. Bir de orada çalışanlar da iyi niyetinden kıyamam, nasıl da inanmışlar. 120 bin yumurta yani. İyi menemen olur ha o yumurtalardan.

0: Türk.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
4: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Öyle bir hırsızlık olayı yaşanmış ki bu defa hırsızlar yumurta çalmış arkadaşlar. 120 bin yumurta çalan bir hırsızdan bahsetmiştik. Bir dinleyicimiz dedi ki ya ceza olarak 2 yıl vermişler. O kadar 120 bin yumurtaya 2 yıl nedir ki? Bir yolda İnsanlar dedi ne cezalara çarptırılıyor 2 yıl ne az olmuş dedi. Savunması neydi acaba çok merak ettim. Hani menemen yapacaktım lazımdı mı dedi ne dedi acaba?

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Avrupa Birliği sığınma ve geri gönderme kurallarında önemli değişiklikleri hazırlanıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, iltica başvurusu reddedilen kişilerin üçüncü ülkelerde kurulacak geri dönüş merkezlerine gönderilmesinin önünü açan yeni düzenleme üzerine uzlaştı. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, kararın Avrupa göç politikasında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.
2: Die Einigung zur Rückkehrverordnung ist ein wahrer Ruck für mehr Ordnung in der EU-Migrationspolitik. Nach Jahren der Unordnung, des Kontrollverlustes, der Inkonsequenz an den europäischen Außengrenzen und in der europäischen Migrationspolitik gelingt es jetzt wieder deutlich mehr Ordnung zu schaffen, Klarheit und Konsequenz walten zu lassen.
1: Dobrindt'e göre yeni düzenleme Avrupa'nın dış sınırlarındaki kontrolü güçlendirecek, sınır dışı süreçlerini hızlandıracak.
2: Mit der Einigung schaffen wir die Möglichkeit und rechtlichen Voraussetzungen für Return Hubs außerhalb der Europäischen Union und wir reduzieren die Hürden für Abschiebungen. Das ganze Paket, es sorgt für mehr Möglichkeiten der Kontrolle, des konsequenten Vorgehens an den EU-Außengrenzen.
1: Yeni sistem kapsamında Avrupa Birliği iltica hakkı bulunmayan kişilerin üçüncü ülkelerde kurulacak merkezlerde tutulmasını hedefliyor. Dobrindt'e göre ilk anlaşmalar bu yıl içinde imzalanabilir.
2: Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe diesen Jahres in der Lage sind, Vereinbarungen dieser Art zu schließen. Das ist trotzdem noch ein dickes Brett, was es da zu bohren gilt. Das heißt, nach dem Schließen einer Vereinbarung ist noch kein Return-Hub entstanden, sondern der Aufbau von solchen Return-Hubs braucht dann auch noch Zeit. Aber aktuell ist es so, dass wir gemeinsam mit den Niederlanden, mit Dänemark, mit Griechenland und Österreich in Absprache mit der Europäischen Kommission dabei sind, Gespräche mit möglichen Partnerländern zu führen.
1: Ancak anlaşmaların imzalanmasının merkezlerin hemen faaliyete geçeceği anlamına gelmediğini söyleyen Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, bu yapıların kurulmasının zaman alacağını ifade etti.
2: Und deswegen es ist ein rechtsstaatliches Verfahren und ein notwendiges Verfahren, um eben gegen kriminelle Schleuser und Schlepperbanden vorzugehen, die diese Regelungen bisher genau kennen und mit dem Versprechen, wir bringen dich nach Europa, du wirst dauerhaft hier bleiben können, weil man dich nicht zurückführen kann, ihr Geschäftsmodell betreiben. Genau dieses Geschäft der kriminellen Schleuserbanden muss durchbrochen werden, wenn wir die Migrationspolitik neu ordnen wollen.
1: Avrupa Birliği'nin üzerinde uzlaştığı yeni geri dönüş düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ile yapılacak müzakerelerin tamamlanması da gerekiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
3: Bu devirde hırsızlar artık neyi çalacağını şaşırmış. Kendi aralarında acaba böyle bir yarışma mı yapıyorlar? Hani en enteresan kim neyi çalar diye. Bu defa bir hırsız 120 bin tane yumurta çalmış. Hem de gitmiş üşenmemiş bir çiftliğe gitmiş. Çiftlikten çalmış bunları. Bir de demiş ki patronla anlaşmamız var ya demiş. O yüzden de kıyamam. Çalışanların hiçbiri de bir şey diyememiş. Patron korkusu böyle bir şey işte. Ay ağlayacağım şimdi. Yani ve adama tabii yakalanmış, bu bir dolandırıcılık demişler ve adam 2 yıl hapis cezasına çarptırılmak üzere, henüz karar kesin değil diyorlar. 2 yıl hapis cezası. Buna çok tepki geldi. Demişler 2 yıl ne kadar az, 120 bin yumurtadan bahsediyoruz demiş. Hatta bir dinleyicimiz inanılmaz bir mesaj göndermiş, çok haklı. Emre yazmış Berlin'den. Diyor ki o 120 bin yumurtanın sahibi satarken eğer vergi ödemeseydi 30 yıl hapis cezası yerdi. Ama çalan adam 2 yıl yemiş diyor. Bu ülkeye entegre olmakta zorlanıyorum demiş. Hiç de zor değil. Vergini öde yeter. Bu.

yumurta çalan hırsızın niyetini sorgularken dedik ki bu kadar yumurta neye lazımdı? Hani biz yumurta olmayınca acilen komşumuzdan istiyoruz falan, bazı insanlara çalıp götürüyormuş. Bir dinleyicimiz diyor ki adam belki yumurta diyeti yapıyordu. Yumurta diyeti de yapsan 120 bin tane yumurtayı nasıl bozulmadan tüketeceksin bir adam?

0: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 11 ile 18, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 18 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Metropol FM'de tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. En yeni derken tabii teknolojiye de ayak uyduruyoruz. Son zamanlarda yapay zeka şarkıları çok sevildi, çok dinlendi. Yüreğimize dokunan yapay zeka şarkıları. Onlardan biri seçtim bu şarkıyı sizler için. Ve Sanma Sana Dönerim parçasını sizin için çalıyorum.

0: Var mı uzun bir ömür isteyen? Öyleyse şimdi size bir sır vereceğim. Böyle uzun yaşamın sırrı açıklanmış, onu anlatacağım. Bir de bu sır öyle sosyal medyada gördüğünüz, sabahın 4.30'da kalkın, işte ne bileyim buzlu suya girin hayatınız değişsin tarzı şeyler değil. 97 yaşındaki bir kanser araştırmacı veriyor bu sırrı. Aslında bayağı sıkıcı bir cevap veriyor, ben söyleyeyim. Ne demiş biliyor musunuz? Çok ilginç. Daha az yemek yiyin ve daha çok hareket edin demiş. Mesela sofradan tamamen doymadan kalktığını söylemiş bu kişi. Yani o son tabağın dibini sıyırmayı, salatanın sosuna ekmek banmayı yapmıyormuş. Biz onsuz yapamayız. Bir de her gün yaklaşık 5 kilometre yürüdüğünü söylüyor. Şimdi insan biraz hayal kırıklığına uğruyor açıkçası. Çünkü hepimiz gizli bir formül bekliyoruz. Bir butonu varsa basın, biz uzun yaşayalım. Ya da özel bir vitamin yok mu? Bir sihirli bir besin, bir şey yok mu ya? Diye bekliyoruz ama işte bu bilim insanı diyor ki yok öyle bir şey. Az yiyeceksin, bol bol hareket edeceksin. Bunu da yıllarca düzenli yapacaksın. Bazen gaza gelip böyle insan içinde bir enerji oluyor ya, böyle bazen kilometrelerce koşuyor, hareket ediyor, spor salonuna gidiyor. Sonra ama 3 hafta yatıyor. İşte zor olan da tam olarak bu zaten. Ayrıca uzun yaşayıp da ne yapacağız yahu? Yeter, 100 yıl mı yaşayacağız? Çok çok.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Nur noch bis Montag beim Mediamarkt und Saturn. 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Wie auf die Nintendo Switch 2. Mit größerem Bildschirm und erhöhter Grafikleistung. Für nur noch 394,12 €. Für alle Mitglieder. Jetzt registrieren. Nur beim Mediamarkt und Saturn.

0: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Lidl Plus uygulamasında şimdi yeni. Mağazada veya online yaptığınız her alışverişte puan toplayın, puanlarınızı ödüle dönüştürün ve ek fiyat avantajlarından yararlanın. Tüm bilgiler için lidl.de/punkte. Lidl lohnt sich.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Uzun bir ömür istiyor musunuz? Uzun uzun yaşamanın sırrını merak ediyor musunuz? Bu konuda bir bilim insanı, hatta kanser araştırmacısı sırlar vermiş. 97 yaşında kendisi ve çok sağlıklı biri. Diyor ki öyle enteresan şeyler yapmanıza gerek yok. Daha az yemek yiyin ve daha çok hareket edin yeter demiş bu. Ya biz bir kere, bizim koca bir kültürümüz yemek yeme üzerine kurulu olduğu için biz elendik. Biz diyor ki masadan doymadan kalkın diyor. Olmaz. Biz yeni bir mide varsa onu da doldurmak istiyoruz. Ne demek yarım mideyle kalkmak yani? Biz, bize biraz aykırı gibi yani. Ayrıca bizim kültürümüzde hapşırdığın zaman bile biz çok yaşa diyoruz. Yemek yemeyerek değil, biz bu temennilerle kendi o ömrümüzü uzatıyoruz ya. Yani biz, ben sevdiğim biri için çok yaşa dediğimde böyle bir temenninde bulunduysam o tutacak kesin, ben inanıyorum buna. Ona iyi dilekte bulunmak için söylüyoruz biz. Eskiden insanların hapşırmanın hastalıkla ilgili olduğuna inanmasından dolayı bu geleneğimiz yayılmış. Ne kadar da seviyoruz karşımızdakini, onun sağlığını düşünüyoruz. Çok yaşa diyoruz, yeter. Yaşadığın yere kadar. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki vallahi Esra ne uzun yaşaması, hiç uğraşamam uzun yaşamakla falan. Yarın kıyamet kopsa vallahi okeyim ben demiş. Töbe töbe. Bir dinleyicimiz Könden yazmış, İhsan Uzun, diyor ki İhsan değil ismi, Öcalan yaz, bir ses kaydı göndermiş, diyor ki
2: Esra ben yine Berlin'den doğan o araştırmacıya kalsaydık ben şimdi çoktan mefta olmuştum ya. Ama nedense yaş oldu 58, hala yaşıyorum.
1: Ay maşallah diyelim, öyle şeyler demeyelim ya. Ne güzel, uzun ömür falan dedik, buradan devam edelim biz. Ne yapıyorduk? Az yemek yiyorduk, bol hareket ediyorduk, tamam. Anlaştık, tamam, yapacağız yapacağız.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Ludwigshafen Kliniği'nin geriatri bölümünde demans hastaları için özel bir otobüs durağı oluşturuldu. Gerçek otobüslerin durmadığı bu alan, eve gitmek ya da beklemek isteyen hastalara güvenli ve sakinleştirici bir oturma alanı sunuyor. Klinik, uygulamanın kaçma eğilimini azaltabileceğini, krizleri yatıştırabileceğini ve bakım personeline destek sağlayabileceğini belirtiliyor. Koblenz'te kent merkezini canlandırmak için renkli sandalye kiralama projesi başlatılıyor. Liebfrauenkirche çevresinde test edilecek uygulamada kırmızı, mavi ve sarı sandalyeler bir uygulama üzerinden kiralanabilecek. Stadtmarketing'e göre proje, insanların şehir merkezinde bir araya gelmesini ve kamusal alanın daha cazip hale getirilmesini amaçlıyor. Rock am Ring 2026 bugün Nürburgring'de başlıyor. 5-7 Haziran tarihleri arasındaki festivale yaklaşık 90 bin ziyaretçi bekleniyor. İlk gün Linkin Park gibi isimler de sahne alacak. Hava durumu nedeniyle ziyaretçilere yağmurluklarını ve sağlam ayakkabılarını yanlarına almaları öneriliyor. Federal Sağlık Bakanı Nina Varken'ın bakım sigortası reformu planları eleştiri konusu oldu. Yeşillerin sağlık uzmanı Janos Dahm'ın tasarrufun büyük bölümünün bakım hizmetlerine erişimi zorlaştıracağını savundu. Plana göre bakım ihtiyacı olanların katkı payları artabilir. Yakınlarına bakan kişilerin sosyal güvencesi zayıflayabilir ve belediyelerin sosyal yardım giderleri artabilir. Avrupa Birliği'nin motoru Almanya ve Fransa, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini hızlandırmak için yeni bir girişim başlatıyor. Bugün Karadağ'da yapılacak zirvede aday ülkelerin müzakereler sürerken Avrupa Birliği'ne daha fazla yakınlaştırılması ele alınacak. Uzmanlar Dünya Kupası öncesinde sahte forma ve taraftar ürünlerine karşı uyarıyor. Martin Verband'a göre büyük spor etkinlikleri döneminde fan ürünlerine talep artarken sahte ürün arzı da belirgin şekilde yükseliyor. Bir istatistiğe göre Avrupa Birliği'nde geçen yıl yaklaşık 850 milyon euro zarar oldu. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hepimizin çok uzun yaşamaya ne kadar hevesli olduğunu anladığımız bir gün daha. Bir uzman, hatta kanser araştırmacısı bir uzman, çok uzun yaşamanın, uzun ömrün sırrını vermiş demiştik. Bu sırda hemen söylüyorum, daha az yemek ve daha çok hareket etmek. Daha az yiyin, sofradan tamamen doymadan kalkın ve hareket etmeyi ihmal etmeyin, günde 5 kilometre yürüyün demiş. 97 yaşındaki bu araştırmacı bilim insanı. Bunun üstüne bir dinleyicimiz Ulviye yazmış. Ulviye diyor ki, vallahi Esra'cığım az yemek yiyorum. Ama az da hareket ediyorum yani. O kadar çok yoğun çalışıyorum ki eve geldiğim zaman odadan salona geçerken yoruluyorum. Ne hareketi daha? Canım, buna az hareket deme, bayağı hareket ediyormuşsun sen yani. Biraz yavaş ol, yoksa bir yerlerine zarar gelecek bak, aman. En azından hani odadan salona geçerken bir tuvalete falan uğra, orada bir dinlen. Mola ver. Bir dinleyicimiz ses kaydı göndermiş Berlin'den Emre. Diyor ki,
3: selam Esra, ben Berlin'den Emre. Valla 97 yaşına kadar ot gibi yaşayacağıma, böyle ne bileyim karnım doymadan sofradan kalkacağıma 65 yaşına kadar yaşarım, 70 yaşına kadar yaşarım. Buradan sonrasını o araştırma yapan teyze dinlemesin. Böyle kavurmaya, böyle bol yağlı, ama böyle ekmeği böyle atacaksın böyle üstüne, böyle ekmekle böyle lap lap, ya da böyle eti böyle mangalda böyle. Konu neydi, ben konuyu unuttum ya, ben yemeğe gidiyorum mesela, Allah'a emanet.
2: Sana afiyet olsun, öyle bir anlattı ki herkese afiyet oldu bence şu an.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Onu gören herkes önce o meşhur sarı kıvırcık saçlarını hatırlar. Ama futbol severler için Kolombiyalı yıldız Carlos Valderrama'nın asıl imzası ayağındaki topla yarattığı sihirdi. Kolombiya futbolunun sembolü haline gelen efsane orta saha, Dünya Kupası sahnesinde ülkesinin yüzünü değiştiren oyunculardan biri oldu. 1990 İtalya Dünya Kupası Valderrama'nın dünya futboluna kendini tanıttığı turnuvaydı. O dönem Kolombiya uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşıyordu. Takımın beyni ise Valderrama. Oyunun temposunu belirliyor, en zor anlarda doğru pası buluyor ve takım arkadaşlarını adeta bir orkestra şefi gibi yönetiyordu. Özellikle Batı Almanya karşısında son dakikalarda gelen beraberlik golünün hazırlayıcısı olması turnuvanın unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Kolombiya o Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselirken dünya futbolu da Valderrama'nın sıra dışı yeteneğini keşfediyordu. 1994 ve 1998 Dünya Kupalarında da ülkesinin liderlerinden biri olarak sahneye çıktı. Her zaman sakin kaldı, topa hükmetti ve oyunu güzelleştiren futbolculardan biri oldu. Çünkü Valderrama için futbol sadece koşmak değil, düşünmek ve doğru anı yaratmaktı. Belki Dünya Kupası'nı kazanamadı, belki gol krallıkları yaşamadı. Ama Carlos Valderrama, Dünya Kupası tarihine hem oyunu hem de saçlarıyla kendi tarzını bıraktı. Sahada bağırmadan liderlik yapan, gösterişten çok zekasıyla fark yaratan ve Kolombiya futbolunu dünyaya tanıtan gerçek bir futbol sanatçısı olarak hatırlanmaya devam ediyor.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Dünya Kupası'na çok az vakit kaldı. O kadar heyecanlıyız ki. Biz ne kadar şanslıyız. İki tane milli takımımız var. Bir Türkiye'miz, bir de Almanya'mız var. O yüzden bizim için heyecan, böyle iki katı bir heyecan. Ve biz Metropol FM olarak sizlere 7/24 maçla ilgili özel yayınlar yapmak için çok iyi hazırlandık. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Gülşen ve Murat Boz ikilisiyle devam ediyoruz. İltimas.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 11 ile 18, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 18 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Haydos keyfimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.06'yı gösteriyor. En güzel şarkıları sizler için seçtim özenli. Hafta sonuna girdik mi? Bana haber verin. Girenler var mı? Henüz girmedim ben. Girdin. Nasıl? Girince alışıyor musun? Nasıl? Anlatsanıza.

0: bir dinleyicimizden bir ses kaydı gelmiş. Aa, hafta sonuna girdik. Oh ne güzel dedim ya. Şöyle bir ses kaydı göndermiş.
1: Girelim abla ya. Tam işten çıkıyordum. Bayağı yaptım. Yarın iş olduğunu söylediler. Yani beynimden vurulmuşa döndüm ya. Ağlayacağım utanmazam.
0: En kötüsü de bu herhalde. Yarın oh yatacağım bütün gün derken pat iş çıkıyor.

0: ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 63 sent. Çeyrek altınsa 212 euro 85 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 35 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, tatil sezonunu açtık. Türkiye yolları bizi bekler artık. Türkiye'ye böyle bir gittiğimizde yıllık iznimizde Türkiye'nin gitmediğimiz yerini bırakmıyoruz. Bir memlekete gidelim. Ay, eşimin ailesinin memleketine de gidelim. Şunları da ziyaret etmezsek olmaz. Ya hazır gitmişken denize de gidelim falan diye. Böyle altını üstüne getiriyoruz

Türkiye'mizin. Şimdi Türkiye'de bazı yollar var ki insan böyle yola çıkmadan önce bayağı bir hazırlık yapar. Öyle değil mi? Sularımızı alırız, börekler yaparız, atıştırmalıklarımızı alırız. Çünkü yol uzun. Şimdi öyle bir yenilik getirmişler ki Ankara ile Samsun arasındaki yol böyle çok kullanılan bir yoldur. Ve o yolda bu yol için güzel bir haber var. Yapımı devam eden bir hızlı tren hattı var. O hatla birlikte yaklaşık 5 saat süren yolculuğun 2,5 saate düşmesini hedefliyorlarmış. Yani düşünsenize, sabah Ankara'dan hadi kahvaltını yaptın, öğleye doğru çıktın, Samsun'da olabiliyorsun çat diye. Bir de sadece yolcular için değil, bu Karadeniz'i iç Anadolu'ya bağlayacak olan hat sayesinde yük taşımacılığı da hızlanacakmış. Vallahi helal olsun. Çok da güzel olacak. Ankara'dan Samsun'a çat diye gidebileceğiz. Özellikle Türkiye'nin o yollarında, özellikle midesi bulanan, virajlı yollarında midesi bulanlar için bence müthiş bir haber. Kendimden biliyorum.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Lidl Plus uygulamasında şimdi yeni. Mağazada veya online yaptığınız her alışverişte puan toplayın, puanlarınızı ödüle dönüştürün ve ek fiyat avantajlarından yararlanın. Tüm bilgiler için lidl.de/punkte. Lidl lohnt sich.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Ellerimizdeki cep telefonlarında olmazsa olmazımız bir uygulama var. Onsuz yapamıyoruz. Her gün kullanıyoruz. Nedir bu? WhatsApp. WhatsApp artık telefonun bir parçası gibi, hatta bir uygulama gibi değil yani. Yeni telefon aldığında içinde WhatsApp yok bunun deyip geri verme çalışanlar biliyorum yani. Şimdi bu WhatsApp'te küçük bir ayar var. Eğer açık kalırsa başınıza büyük belalar açılabilir. Ne o ayar biliyor musunuz? Medyayı otomatik indirme. Download yapıyor otomatik. Biri size fotoğraf gönderiyor ya da video gönderiyor. Telefonunuz bunu bazen otomatik olarak indirebiliyor. Şimdi normalde bu çok pratik görünüyor. Hemen galerimde göreyim fotoğraflarda diye, ama dolandırıcılar da tam olarak bunu kullanıyorlar. Bunun pratikliğini kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Zararlı bir dosyayı, virüsü ya da bir şeyi fotoğraf gibi size gönderiyorlar. iFasto gönderiyorlar. Sonra da hop, telefonunuz ona otomatik indirince virüs girmiş oluyor. Özellikle tanımadığınız kişilerden ya da bu kalabalık gruplardan gelen dosyalar var ya, işte onlar çok tehlikeli. Bu yüzden WhatsApp'te çok ufak bir ayar var. Ayarlar bölümüne girip hemen bu depolama, veriler kısmına giriyorsunuz. Otomatik indirmeye, otomatik download'u kapatıyorsunuz, mis gibi. Yani telefonunuza her gelen dosyayı indirmemiş oluyorsunuz. Siz seçiyorsunuz. Önce bakıyorsunuz, isterseniz indiriyorsunuz. Çünkü son zamanlarda bu vakalar çoğalmış. Dolandırıcılar bunu kullanıyor. Telefonlarımızda her şey olduğu için gerçekten tehlikeli. İşte banka bilgilerimizden tutun özel bilgilerimize kadar. Aman dikkat, küçük bir ayar sizi kurtaracak.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
2: Türkçe rap'te en öne çıkan isimlerden biri Sagopa Kajmer. Sagopa Kajmer bu parçada enteresan bir işbirliği yaptı. Nun Sultan isimli yapay zeka çalışmasıyla, bakınız böyle bir işbirliği, sussan da olur diyorlar.

arkadaşlar, yıllardır yapay zeka konuşuyoruz ya. Yapay zeka artık uzmanlık gerektiren işleri de kapmış ya. Ya bir de rica edeceğim, şu ev işlerini falan elimizden alsa da kurtulsak. Yapay zekayı çoğunlukla böyle Google gibi kullanıyoruz. İşte bir soru soruyoruz falan ama artık sadece basit işleri değil, uzmanlık gerektiren bazı işleri de etkilemeye başladı. Yani eskiden benim mesleğim güvende, bana bir şey olmaz, yapay zeka bunu yapamaz diye düşünen işte ofis çalışanları, hatta bazı uzmanlar da bu dönüşümün içine girmeye başladı artık. Ama uzmanlar şunu da söylüyordu ki, bu durum illa işsiz kalacağız anlamına gelmiyor demiş. Böyle avutmuşlar bizi. Tamam. Biz yine de anladık. Anlaşıldı. Kesinlikle yeni beceriler öğrenmek gerekiyor. Ben ikna oldum. Hani belki bugün yaptığımız işin yarısını yapay zeka yapacak. Biz de diğer yarısına odaklanırız mesela. Ne yapsak? Ya hep birlikte marangozluk falan mı öğrensek? Ne yapsak? Yapay zekaya sorup konuşabiliriz bunu aslında. Hani sen neleri yapamıyorsun? Söyle, biz yapalım onu diye. Yapay zeka işlerimizi elimizden alacak, alacak. Yo, hala bir ton iş var yapmam gereken. Hangisini aldı? Bir bulaşıklara el attı mı mesela? Evi kim süpürüyor? Her gün ben süpürüyorum. Yapay zeka hiç işmiş aldığı yok benim elimden vallahi.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Ludwigshafen Kliniği'nin geriatri bölümünde demans hastaları için özel bir otobüs durağı oluşturuldu. Gerçek otobüslerin durmadığı bu alan, eve gitmek ya da beklemek isteyen hastalara güvenli ve sakinleştirici bir oturma alanı sunuyor. Klinik, uygulamanın kaçma eğilimini azaltabileceğini, krizleri yatıştırabileceğini ve bakım personeline destek sağlayabileceğini belirtiliyor. Koblenz'te kent merkezini canlandırmak için renkli sandalye kiralama projesi başlatılıyor. Liebfrauenkirche çevresinde test edilecek uygulamada kırmızı, mavi ve sarı sandalyeler bir uygulama üzerinden kiralanabilecek. Stadtmarketing'e göre proje, insanların şehir merkezinde bir araya gelmesini ve kamusal alanın daha cazip hale getirilmesini amaçlıyor. Rock am Ring 2026 bugün Nürburgring'de başlıyor. 5-7 Haziran tarihleri arasındaki festivale yaklaşık 90 bin ziyaretçi bekleniyor. İlk gün Linkin Park gibi isimler de sahne alacak. Hava durumu nedeniyle ziyaretçilere yağmurluklarını ve sağlam ayakkabılarını yanlarına almaları öneriliyor. Federal Sağlık Bakanı Nina Varken'ın bakım sigortası reformu planları eleştiri konusu oldu. Yeşillerin sağlık uzmanı Janos Daum'un tasarrufun büyük bölümünün bakım hizmetlerine erişimi zorlaştıracağını savundu. Plana göre bakım ihtiyacı olanların katkı payları artabilir. Yakınlarına bakan kişilerin sosyal güvencesi zayıflayabilir ve belediyelerin sosyal yardım giderleri artabilir. Avrupa Birliği'nin motoru Almanya ve Fransa, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini hızlandırmak için yeni bir girişim başlatıyor. Bugün Karadağ'da yapılacak zirvede aday ülkelerin müzakereler sürerken Avrupa Birliği'ne daha fazla yakınlaştırılması ele alınacak. Uzmanlar Dünya Kupası öncesinde sahte forma ve taraftar ürünlerine karşı uyarıyor. Martin Verband'a göre büyük spor etkinlikleri döneminde fan ürünlerine talep artarken sahte ürün arzı da belirgin şekilde yükseliyor. Bir istatistiğe göre Avrupa Birliği'nde geçen yıl yaklaşık 850 milyon euro zarar oldu. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
2: var. Asla sana kızamıyorum.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.
2: Değerli dinleyicilerimiz, günün sonlarına doğru gelirken şöyle bir güne bakış olsun dedik. Frankfurt stüdyomuzdan Mesut'a bağlandık. Redaktörümüz Mesut, hoş geldin Mesut.
3: Merhabalar, iyi çalışmalar Esra, iyi yayınlar, herkese iyi dinlemeler.
2: Mesut, polis ve UEFA'nın yasa dışı yayınlara yönelik operasyonunda bazı sonuçlar çıktı. Polis ve UEFA'nın bu sonuçları nedir?
3: Şimdi UEFA'nın başlamasıyla birlikte ya aslında bugün dolandırıcılık, sahtekarlıkla ilgili haberler öne çıkacak. Onu baştan söyleyeyim. Biraz sonra yine anlatacağız. Ne yazık ki. UEFA da Europol ile birlikte ya da Europol ile birlikte baskınlar düzenledi. Kime karşı düzenledi? Futbol yayın ağlarına karşı düzenledi. Hem de uzun bir süreçte bunu yaptı. Kratos 2 ya da Kratos 2 Türkçesiyle de diyelim.
2: Nedir o Kratos 2?
3: Kratos mitolojiden geliyor. Zeus'un yanında duran dört kişiden birinin adı. Güç, iktidar, kuvvet, hatta bazen darbe, hakimiyet anlamlarına geliyor. Yani diyor ki kaçak yayın ağlarına Kratos yaptık, darbe yaptık, vurduk.
2: Kelime oyunu.
3: Gibi bir, aynen böyle bir gönderme yapıyor. Mitolojiye gönderme yapıyor. UEFA da mitoloji biliyormuş bu arada. Evet. Onu da öğrenmiş olduk. Nisan 2026'da 148 adreste arama yapılmış, 86 şüpheli tespit edilmiş, 29 kişi gözaltına alınmış, 9 suç ağı çökertilmiş, 27 binden fazla yasa dışı yayın sitesi ya da adresi kapatılmış.
2: Şimdi sahte forma siteleri de var. Dünya Kupası öncesi gündemde. Nedir?
3: Evet, sahtekarlıklara devam ediyoruz, neler oluyormuş diye. Bu da bir Rheinland-Pfalz'daki tüketici merkezinin aslında bütün Almanya'ya, bütün vatandaşlara bir uyarısı. Çok ucuz futbol forması ya da fan artikelleri dediğimiz ürünleri, fan ürünleri her türlü. Bunların alışverişinde özellikle internet üzerinden dikkatli olunmasını istiyor. Çin ve Avrupa Birliği dışından gelen ürünlerin birçoğu ya zararlı ya düşük kaliteli ya da hiç gelmeyebiliyor. Hem paranızı kaybetmeyin, hem sağlığınızı kaybetmeyin, hem de ucuz malın yahnisi diye de uyarıyor. Biz de bunu aktaralım.
2: Şimdi Almanya'daki yaşama gelelim. Özel otopark cezaları tartışma yarattı. Nedir?
3: Evet, şimdi duymuşsundur, vatandaşlar da bilir. Bu büyük alışveriş merkezlerinin park yerleri var ve onlar artık yavaş yavaş özel şirketlere devrediliyor. Park işletmeleri, özel şirketler de kameraları yerleştiriyor sağa sola. Ha babam, kim kaçak park ediyor onu arıyorlar ve arkasından da işte 30-40 euro artık neyse park cezaları falan gönderiyorlar. Vatandaşlara deniyor ki ya onlar özel şirket, bu resmi devlet ya da belediye yönden gelen bir ceza değil, tutarlı mı, ona dikkat edin diyor. Yani gerçekten o saatte orada mıydınız, gerçekten bu fiyatta mı? Bir de bu şirketlerin çok açık bir şekilde park saatlerini, cezaları, uyarıları görünür şekilde size göstermesi gerekiyormuş. Bu da uyarılardan birisi. Yani buna da dikkat edin. Bunu yapıyorlar mı? Ceza hakkaniyetli mi? Ya da siz o saatte orada mıydınız? Kontrol edin. Bunu ödeme mecburiyetiniz ilk aşamada yok. Bir göz atın, düşünün, araştırın, sonra ödeyin.
2: Peki, teşekkür ediyoruz gelişmeler için Mesut.
3: Evet, 3 konuda sahte artık dolandırılmayın diyoruz.
2: Evet, temennimiz bu yönde. Teşekkür ediyoruz. Evet,
3: ben de.

0: Türk.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsit'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Metropol FM Özel Dosya.
1: Südafrika hat Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes im Gazastreifen.
2: South Africa has until November 2027 to file a reply to
3: Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens umgehend zu stoppen.
4: Değerli dinleyenler, Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan Güney Afrika davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
3: İsrail müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
4: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
5: Vorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gerichtshof.
6: Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
4: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçın. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor baş. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaş. Yüzüme

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Was steht auf dem Grabstein eines Wanderers?
2: Uzun yol aldı mı?
1: Er ist zu weit gegangen.
2: Çok iyi.
1: Çok kötü ona göre, onun için çok iyi. Bir tane daha var. Bak bir tane daha var.
2: Söyle bak.
1: Was steht auf dem Grabstein eines Veganers? Er hat zum letzten Mal ins Gras gebissen. Bir tane daha var. Bu iyi bence. Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers?
2: Formül vardı mutlaka.
1: Damit hat er nicht gerechnet.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Dünya Kupası tarihinin en renkli, en ilham verici hikayelerinden biri Roger Milla'ya aittir. Çünkü o futbolun sadece gençlerin oyunu olmadığını tüm dünyaya gösteren adamdı. 1990 Dünya Kupası'nda Roger Milla 38 yaşındaydı. Kariyerinin sonu sayılabilecek bir yaş. Ama Kamerunlu yıldız için asıl hikaye yeni başlıyordu. İtalya 90'da attığı 4 golle ülkesini çeyrek finale taşıdı ve Kamerun'u Dünya Kupası tarihinde bu başarıya ulaşan ilk Afrika takımı yaptı. Ancak Roger Milla'yı unutulmaz kılan sadece golleri değildi. Attığı her golden sonra köşe direğinin yanında yaptığı o meşhur dans, Dünya Kupası'nın en ikonik kutlamalarından biri haline geldi. Bir anda tüm dünyanın sempati duyduğu, enerjisine hayran kaldığı bir futbolcuya dönüştü. Ve hikaye burada da bitmedi. Milla 1994 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde yine sahneye çıktı. Bu kez 42 yaşındaydı. Devlet başkanı onu kupaya gitmesi için ikna etmişti. Rusya'ya attığı golle Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü oldu ve bu rekor yıllarca kırılamadı. O an azmin, tutkunun ve futbol sevgisinin sembolüydü. Roger Milla Dünya Kupası boyunca toplam 5 gole imza attı. Ama bıraktığı miras rakamlardan çok daha büyüktü. O Afrika futbolunun dünya sahnesinde saygı görmesine katkı sağlayan öncülerden biri oldu. Bugün Dünya Kupası'nın unutulmaz karakterleri konuşulduğunda köşe bayrağının yanında dans eden o gülümseyen yüz mutlaka hatırlanır. Çünkü Roger Milla futbolun neşe, cesaret ve tutku olduğunu tüm dünyaya gösteren gerçek bir efsaneydi.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
1: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: geliyor.
1: Ayşecimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: ki. Yokluk gördük, bu nereden bilir ki. Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum, öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir, bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konuma diyorum gel. Hak var, bir seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel.
0: Geliriz.
1: Hak var, bir seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.